öyle sevdim, öyle yandım ki şahidim Allah'ım. Belki dağlar, taşlar, kuşlar duymadı sesimi.

0: rüzgar üstümüze. Ses ver, ses ver, ne olur ses ver.
1: İlaç gibi radyo.

derdim benim yollarım. Ah yollarım, bir de yıllarım. O yıllar ki inkar ettiğim o yıllar, gün geldi beni boğdular. Ama biliyorum ki seni benden alamayacaklar. Sensiz zaten bir yere gitmem. Gitsem de hayatta sensiz ölmem. Ama bilsinler ki, duysunlar ki, sırf senin yüzünden çıkarım dalara. Düşerim yollara.

alacak mı, verecek mi kardeşim bilmedim. Geldim gittim hesabımı görmedim. Ben Allah'tan umudumu kesmedim. Derdim çoktur kardeş benim az değil. Derdim çoktur kardeş benim az değil. Derdim az değil. Ah, zoruna mı gitti kardeş, zoruna?

Çok zormuş, çok zormuş bu ayrılığa. İsyan ediyorum, isyan ediyorum yalnızlığıma. Aklımda bir tek, bir tek sen varsın. Kaslanamıyorum, dayanamıyorum. Ne olur anla.

Kötü günde her şey kötü oluyor. Can ciğer olanlar artık olmuyor.

0: İlaç gibi radyo.
1: Düşündükçe çılgına dönüyorum. Sana yabancı bir elin dokunuşunu. Hiç bekleme beni, teslim olmuyorum. Kendime ayırdım o son kurşunu. Kendime ayırdım o son kurşunu.

0: İş Bankası.
1: İş Bankası Kıvanç'la sunar. Sana özel işçi. Sen de hayatta hız ve kolaylık arıyorsan, akıllı teknolojisi sayesinde iş cebini kendine göre özelleştir, kısa yollarını oluştur, işlemlerini daha hızlı tamamla, sana özel teklifleri anında değerlendir. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
0: Benim bankam iş bankası.
2: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali
3: budur.
2: Yeni ve

0: Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yeni Kapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Saygı Bir Serdar Ortaç, Özcan Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Edis, Levent Yüksel, Duman, 80s, Monsta X, RG ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
2: Monster almanın vakti gelmedi mi? 4 yıl garanti güvencesine sahip Monster oyun bilgisayarları peşin fiyatına 12 taksit imkanıyla seni bekliyor. Üstelik 6 ayda bir ücretsiz bakımını yaptır ve ilk günkü performansını ömür boyu ücretsiz bakım desteğiyle sürdür. Sen hayatına odaklan. Gerisini Monster düşünsün. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
3: Yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmiyor. 31 Temmuz'a kadar MTV ödemelerinizi maksimum kartınızla ücretsiz ve faizsiz 3 aya varan taksit seçenekleriyle yapın. Avantajlardan anında yararlanın. Detaylı bilgi İşcep ve maksimum.com.tr'de.
5: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ecoji 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: Mobilden Akbank'la ol, kredilerini kolayca yönet. Detaylar akbank.com'da.
1: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100 bin

0: TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında 5 planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de. Anadolu Hayat, emeklilik,
1: herkese iyi gelecek. Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
2: Düşünsenize. Güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA kriptoya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
3: kripto.
4: Kainatın hakimleri şimdi Amazon Prime'da.
5: İskeletor ailemi aldı.
6: Baba!
5: Ve dünyamızı yok etti.
4: Bu yaz gücü keşfedin.
5: Hepsi onlar için.
4: Ve He-Man'in yükselişine tanık olun.
7: Şimdi sana gerçek güç ne göstereceğim?
5: Konuşma zamanı geçti artık.
4: Kainatın hakimleri. Bir Amazon Prime yapımı. Hemen izleyin.
8: İş Bankası'yla ticarette alacakları ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen tamam kullanın, hiç beklemeden ticareti hızlandırın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
9: Benim bankam iş Bankası.
10: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dijo Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dijo Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
11: İlaç Gibi Radyo.

0: televizyondan blender'a, çamaşır makinesinden ütüye, stoklarda kalan yüzlerce teknoloji sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, stoklarda kalan çeşit çeşit teknolojiyi fırsatlarla keşfedin. Son gün 29 Temmuz. MediaMarkt.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı ile Çamlıdere Kavşağı arası İstanbul istikametinde üst depo onarım çalışması var. Çalışma yapılan bölümde İstanbul istikameti trafiğe kapalı, trafik diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 1 ile 2. kilometreleri arasında eminlik gişelerinde serbest akış sisteminde çalışma var. Ulaşım Niğde-Pozantı istikameti bir nolu şeritten sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 29 ile 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: ETS'nin sunduğu Melis Akça'yla Sabah Kuşağı başlıyor.

29 Temmuz Çarşamba sabahına başladığımız şarkı işte bu şarkı sevgili kralcılar. Belki yeni uyandınız, kahvaltı etmeden, bir bardak çay içmeden evden çıktınız. Kontağa basar basmaz Kral Efendi, İmparator'un sesi yankılanıyor. Hatta peşinden de bir Orhan Baba şarkısıyla yolculuğumuzu başlatıyoruz. Güzel bir sabah olacak demek ki. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Günaydınlar. Güzel bir gün olsun, huzurlu bir gün olsun inşallah, bereketli bir gün olsun. İşlerine gitmek üzere evlerinden çıkan, şu anda servislerde, toplu taşımalarda, özel araçlarında, seyir halindeyken dinleyen çok

kralcımız var. Hepinize hayırlı işler, bol kazançlar dileyerek, güzel bir gün dileyerek yolculuğuma başlıyorum. Ben de Vira Bismillah diyeyim, dükkanı açayım. Aleminin kralında, Kaptan Köşkü'nde Melis.

0: ETS'nin sunduğu Melis Akçay'la Sabah Kuşağı devam edecek.
1: İlaç Gibi Radyo.
2: Reklam.
3: Garanti BBVA.
4: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
5: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
6: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
7: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
8: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

0: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
1: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
5: Türkiye'nin enerji markası olarak konu daha iyi bir gelecekse her zaman göreve hazırız. Türkiye için tüm gücümüzle çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve tüm çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
9: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
10: Benim bankam İş Bankası.
11: İş Bankası'yla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen tamam kullanın, hiç beklemeden ticareti hızlandırın. Ayrıntılı bilgi

0: uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Kral FM otobüsü bugün Erzurum'da. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
3: İsmim Recep Tayyip Murat, Trabzon'da yaşıyorum. Kral FM'i yıllardır dinliyorum. Kral FM'de Afrikalı Ali'yi dinlerken anonsu duyup belediyenin önüne otobüse geldim, şifreyi söyledim, hediyemi aldım. Tüm Trabzonları ve eşim Burcu Murat'a selamlarımı yolluyorum.
4: İsmim İmran, Sürmene'de yaşıyorum. Sürekli Kral

0: FM'de Kaan'ı dinliyorum. Otobüsün tam sürmende olduğunu öğrendiğimde hemen otobüsün yanına geldim, şifreyi söyledim ve hemen hediyemi aldım. Tüm Kral FM dinleyicilerine selamlar.
1: Kral FM'i takip edin, siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.
2: ETS'nin sunduğu Melis Akçay'la Sabah Kuşağı devam ediyor.

29 Temmuz Çarşamba sabahındayız. Saat 7'de yayınımıza başladık. Şöyle bir günaydınlaştık kralcılarımızla. Varsa radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz, onlara da bir selamlayalım. Hoş geldiniz. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda, alemin en kralında, Kaptan Köşkü'nde Melis var efendim. Pazartesi gününden bu yana sizlere sabah işe giderken eşlik ediyorum şarkılarımla. Cuma gününe kadar da sabah misafiriniz olmaya devam edeceğim. Saat 10'a kadar buradayız. Sohbetle, muhabbetle, çayımızla, kahvemizle güzel bir güne başlamış olalım inşallah. İşe güce giden tabii kralcılarımız var. Yollardalar şu anda. Belki çok daha erken saatte kalkıp günü yaralayanlar bile vardır aramızda. Hepinize kolay gelsin. Şöyle iyi dileklerimizi, iyi niyetlerimizi sunalım sabahın erken saatinde. Neticede nasıl başlarsak öyle devam ederiz değil mi sevgili kralcılar? Su gibi aksın geçsin bugün de. Sorunsuz, problemsiz bir gün diliyorum. Baş ağrısı olmasın. Kimse kimseyi üzmesin, kırmasın, incitmesin. Akşam evimize dönerken yorgun olacağız. Kalbimizdeki o huzuru eksik etmesin yaradan. Daha da önemlisi kafamızı yastığımıza, vicdanımız rahat koyalım. Öyle bir gün olsun. Bir de bugün benim programımda hem hediye çeki var, hem Violent davetiyesi var. İlerleyen dakikalarda detaylandıracağım bu konuları da. Özellikle şu parantezi açayım. Erzurum'da dinleyen dinleyicilerimiz, kral otobüsümüz bugün Erzurum'da. Bir kralcımıza hediye çeki takdim edeceğim. İkinci saatimizin sonlarına doğru. Hem şifre vereceğim hem de konumu söyleyeceğim. Otobüsümüzün yanına ilk giden kralcımıza da özel markalardan 5 ya da 10 bin TL'lik hediye çekimizi vereceğiz. Dolu dolu bir program bizi bekliyor şarkılarımızla, muhabbetimizle.

0: ETS'nin sunduğu Melis Akçay'la Sabah Kuşağı devam edecek.
1: İlaç Gibi Radyo. Reklam.
2: Koçakta Festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
1: İlaç Gibi Radyo.
3: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ING.com.tr'de.
4: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat.
1: Bir yudum alanlar bile neler söylüyor bak dinle. Gelmiş geçmiş en iyi
2: Füsti Şeftali budur. Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
3: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
4: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi

0: Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlartatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
3: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
4: Size Fuzul uyar.
3: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
5: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
6: Hayat değişiyor. Evler akıllanıyor. Şehirler dönüşüyor. Teknoloji hayalleri büyütüyor. Tüm bu değişimin arkasında görünmeyen ama hayatı mümkün kılan bir güç var. Enerji. Enerjisa olarak daha iyi bir gelecek için çalışıyor. Bitmeyen enerjimiz ve çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa. Daha iyi bir gelecek.
7: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
8: 1 gram altını bile kapınıza getiren

0: İlaç gibi radyo.
1: Bir ömre eşlik edecek sarık ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. ETS'nin sunduğu Melis Akçay'la Sabah Kuşağı devam ediyor.

703-92 çift 0 numaralı WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşabiliyorsunuz. Birçok kralcımızın telefonunda Kral FM diye kayıtlı, bunu biliyoruz. Henüz kaydetmeyenler varsa onlar için sık sık tekrarlıyoruz iletişim numaralarımızı. Belki bugün lazım olmayabilir ama bir gün Kral FM'in şarkılarına ihtiyaç duyarsınız. Buradaki muhabbete, sohbete ihtiyaç duyarsınız sevgili kralcılar. Bence kaydedin. Aynı zamanda Instagram hesaplarımız da sizlere açık. Oradan da mesajlarınızı okuyoruz. Arama kısmına MLS Akçay yazdığınızda karşılaşacağız. Kodluyorum: Malatya, Lüleburgaz, Sakarya. Alın baş harfleri, sonuna da bir Akçay ekleyin. Karşınıza çıkacağım. Profilin içine girdiğinizde de hemen ilk sabitlediğim fotoğrafın altı buluşma noktamızdır. Dileyen kralcılarımız buradan da mesajlarını gönderebilir. Bakalım bu sabah ilk selamı hangi şehrimizden alacağız ya da hangi gurbetçi kralcımızdan alacağız? Buyurun, başlasın muhabbet.

0: Kral FM Haber.
1: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 29 Temmuz Çarşamba, gündemin gelişmeleriyle sizlerleyiz. Sıcak bir gelişme İstanbul'da Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Sinem Dedetaş dahil 6 kişi gözaltına alındı. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında ünlü isimler ifade vermeye devam ediyor. Son olarak Uğur Dündar, Gülben Ergen, Elçin Sangu ve Hayko Cepkin'in ifadesi alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da düzenlenen İletişim Şurası'nda konuştu. Gündeminde Ahbap Derneği soruşturması vardı Erdoğan. Depremi kullanarak fırsatçılık yapanlardan hesap soruluyor dedi.
2: Bunların hesabı yargımız tarafından soruluyor. Depremi kullanarak siyasi ve ekonomik fırsatçılık yapanlar bugün adalete hesap veriyor. Son haftalarda ortaya dökülen bilgi ve belgeler 6 Şubat depremleri sürecinde neler yaşandığını, deprem bölgesine ayak basmamış terbiye yoksunu tiplerin nasıl hariçten gazel okuduklarını hepimize çok net biçimde gösteriyor. Kimlerin kimlerle hangi çarpık ilişkiler içinde olduğu tek tek ortaya çıkıyor. Hukuk zemininde ne gerekiyorsa mutlaka yapacağız. Bundan son derece kararlıyız. Ucu nereye varırsa varsın, ellerindeki imkanları devlete karşı bir silah olarak kullanmalarına fırsat vermeyeceğiz.
1: Kabine bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantıda terörsüz Türkiye süreci başta olmak üzere gündemdeki konular ele alınacak. Irak Başbakanı Ali Zeydi resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'daydı. Zeydi Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi. İki lider arasında

0: Da gerçekleştirilen görüşmenin ana gündemi terörsüz Türkiye süreciydi. Erdoğan, inşallah bu meseleyi kalıcı olarak gündemimizden çıkaracağız dedi.
1: Terörsüz Türkiye sürecimizin ve terörsüz bölge vizyonumuzun gerçeğe dönüşmesi için Iraklı kardeşlerimizle yakın diyalog halindeyiz. İnşallah her iki ülkeye de ağır bedeller ödeten bu meseleyi kalıcı olarak gündemimizden çıkartacağız.
0: Yeni parti meclis yapılanmasını tamamladı. Kapalı grup toplantısında meclis grup yönetimi belirlendi. Meclis başkan vekilliğine Ankara milletvekili Tekin Bingöl seçildi. Yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in CHP konusunda milletvekillerine uyarıları oldu. Özel, geçmişe dönük tartışmalardan ve eski partinin iç polemiklerinden uzak durun dedi. Eleştiri konusu yapılan yeni partinin logosu da kurultay sürecinde değişecek. Özel, logoya ilişkin gerekirse yarışma açacağız, gelen önerilere bakacağız, kurultayımızda yeni logo resmileşmiş olacak dedi. İstanbul Valiliği okullarda mescit açılması konusunda 39 ilçe kaymakamlığı ve diğer kurumlara yazı gönderdi. Buna göre öğrencilerin ibadetlerini gerçekleştirebilmeleri için uygun alanlar mescide dönüştürülecek. Yeni inşa edilen okullara da mescit yapılacak. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres 10 yıllık görev süresi sona ererken ilk kez Kıbrıs'ı ziyaret ediyor. Guterres hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman hem de Rum kesimi lideri Nikos Christodoulis ile görüştü. Çözüm müzakerelerinin yeniden başlamasını hedeflediklerini söyledi. İki kentte alevlerle mücadele var. Adıyaman'da otluk alanda başlayan yangın ormana sıçradı. Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan yangına müdahale de sürüyor. Japonya'nın güneyinde 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bazı evler yıkıldı, yaralananlar oldu. Deprem sonrasında bir alışveriş merkezinde yaşanan patlama sonucu çok sayıda kişi öldü. 20'den fazla çalışana ulaşılamıyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında saldırılar yeniden alevlendi. İran, Ürdün'de Amerikan üssüne balistik füzeyle saldırdığını duyurdu. Amerika'da, Irak'ta İran yanlısı grupları vurdu. Üniversite adayları için tercih dönemi bugün başlıyor. Tercih maratonu 10 Ağustos'ta sona erecek. Kayıtlarsa 24-28 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Bizden bir haber, Kral Otobüsü bugün Erzurum'da çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun.
2: Ekonomi.
0: Borsa İstanbul'da BIST endeksi güne %0,63 değer kaybıyla 13.687 puan seviyesinden başlayacak. Serbest piyasada da dolar 47.39, euro 54.04, gram altın 6.132 liradan işlem görüyor. Bitcoin 63.000 dolar bandında.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Spor.
0: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi hedefine yürümenin peşinde. Sarı lacivertliler ikinci eleme turu rövanş maçında Polonya temsilcisi Gornik Sabze'ye konuk olacak. Mücadele saat 21'de başlayacak. Başakşehir Andreas Kovu renklerine bağladı. Süper Lig ekibi Danimarkalı sağ kanat oyuncusunu Wolfsburg'dan bir sezonluğuna kiraladı. İtalya milli takımının yeni çalıştırıcısı belli oldu. Roberto Mancini, Gennaro Gattuso'dan boşalan koltuğu devralacak. Fransa milli takımında da Zidane dönemi resmen başladı. Zidane'la 4 yıllık sözleşme imzalandı. Filenin efeleri Milletler Ligi finallerinde sahaya çıkıyor. Şu an milli erkek voleybol takımı çeyrek final maçında saat 10'da Slovenya ile karşılaşacak.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
4: Otopratik.
2: Hava durumu.
0: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcaklık artarken birçok noktada rüzgar da şiddetleniyor. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 30, Ankara az bulutlu 28, İzmir rüzgarlı 36, Bursa az bulutlu 32, Antalya güneşli 43 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
4: Otopratik, Otopratik.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
2: Yol durumu.
0: Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı ile Çamlıdere Kavşağı arası İstanbul istikametinde üst yapı onarım çalışması var. Çalışma yapılan bölümde İstanbul istikameti trafiğe kapalı. Trafik diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Niğde-Pozantı otoyolunun 1 ile 2. kilometreleri arasında

0: klinik gişelerinde serbest akış sisteminde çalışma var. Ulaşım Niğde-Pozant istikameti bir nolu şeritten sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 29 ile 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜV TÜRK sundu.

0: olmadan. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

Evet, programın başında söylemiştim, bugün dolu dolu bir program bizleri bekliyor. Hem Violent davetiyesi vereceğim, hem de Kral Otobüsümüz, etkinlik otobüsümüz Erzurum'da. Şu an beni orada duyan, dinleyen kralcılarımıza yaklaşık bir yarım saat 40 dakika sonra hem şifre vereceğim, hem konum bildireceğim. Otobüsümüzün yanına ilk giden dinleyicimize de hediye çekini takdim edeceğiz. Çok vakit kaybetmeden, mesajlarınıza geçmeden önce hemen Violent davetiyemizi adresine ulaştıralım. Bir kralcımıza yanına 3 kişiyi de alabileceği şekilde ve gidip gün boyunca sabahtan akşama kadar gönlünce eğlenebileceği şekilde bir Violent davetiyesi vereceğim. Herhangi bir çekiliş yok, soru yok sevgili kralcılar. Sadece elinizi çabuk tutmanız gerekiyor. 532 703 92

çift sıfır numaralı WhatsApp hattımıza adınızı soyadınızı yazmanız yeterli. İlk gelen mesajın sahibi bugünün şanslı talihli kralcısı olacak. Şimdiden katılacak olan dinleyicilerimize bol şanslar dileyelim. Sonrasında da bir sonraki anonsta da kazanan kralcımızın ismini buradan ilan edelim.

0: ETS'nin sunduğu Melis Akçay'la Sabah Kuşağı devam edecek.
1: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
2: Hava sıcak ama rüzgar var. Karadeniz kıyıları, Sakarya, Amasya, Tokat, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleriyle Van'ın doğu kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülüyor. Yağışlar Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir, tedbirli olunmalı. Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Akdeniz'de İç Anadolu'nun güney ve doğusunda rüzgar kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esiyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasında fayda var.
1: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.
5: Paketiniz var.
6: Ha, nereden?
5: Gelecekten.
6: İçinde ne var?
5: Besin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: arttırarak çekilişe katılın. iPhone 17 Pro veya MacBook Pro kazanma şansını yakalayın. Detaylar Garanti BBVA emeklilik.com.tr'de.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: 10 yılı aşkın sürede Prime Computers Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
3: Doğada ne varsa
4: Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Voleybol Milletler Ligi.

0: ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.
1: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi iklim sayı etkili satıcılarında.
2: Pilot garaj, şoför ekspertiz. Böyle bir dünya var.
3: Dünya Katılım Bankası.

0: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünürüm.
2: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar iklim sada. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

0: Stabil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Bu yaz Neon 11'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 11'de.
2: Ne istersen Neon 11.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hey Day Sigorta. Her an

0: ATV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'de
2: sınırsızca. 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.

0: uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: 27 Temmuz 3 Ağustos tarihleri arasında 13. nesil Intel Core i5 işlemcili 16'ya 512 GB Dell Pro 15 Essential Notebook 31.999 liraya Lenovo IdeaTab Pro 2.2 GHz 8'e 256 GB 12.7 inç 3K Android tablet 22.999 liraya vatanda. Ayrıntılı

Evet, bugünün Violent kazananını açıklıyorum hemen, hiç lafı uzatmadan, çünkü kralcılarımız merak içindeler. Acaba ilk mesajı ben mi gönderdim diye. Bugün Birgül Aydın isimli kralcımız aramızdaki en şanslı kralcı. Birgül, inşallah şansın hep böyle yaver gider. Böyle davetiye dağıttığımız zaman birden yağmur gibi yağar mesajlar. İlk mesajı sen gönderdin. Kızlarınla beraber çok güzel bir gün diliyorum sana. Yanına 3 kişiyi daha alacaksın. Violent'te hemen girişteki emekçi arkadaşlarımın yanına gidip diyeceksin ki 29 Temmuz'da Melis'in programından Violent davetiyesi kazandım. İsmim bu, kimliğim bu. Seni hemen içeri alacaklar kızlarınla beraber. Tüm gün boyunca dilediğiniz gibi gönlünüzce eğlenebileceksiniz. Şimdiden iyi eğlenceler diliyorum.

0: Basın Turu.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 29 Temmuz Çarşamba, gazetelerde haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. Sıcak bir gelişmeyle başlayalım. Üsküdar Belediyesi'ne operasyon. NTV Haber portalından aktaralım gelişmeleri. Başkan Sinem Deretaş dahil 6 gözaltı. Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Bu haber şu dakikalarda pek çok sitede, manşette. Sabah gazetesiyle devam edelim şimdi. Devlete çekilen sinsi operasyon ortaya çıktı manşet. Başkan Erdoğan'dan ahbap çavuşlara sert tepki. Sırf hükümeti yıpratmak için her türlü ahlaksızlık sergilendi. Sanatçısı, gazetecisi, siyasetçisi adeta aynı merkezden düğmeye basmışçasına topa girdi. Haftalar boyunca canları pahasına sahada görev yapan personelimizin emeği, mücadelesi, fedakarlıkları yok sayıldı. Ortaya saçılan belgeler 6 Şubat depremlerinde hangi oyunların çevrildiğini, devlete ve millete hangi operasyonların yapıldığını hepimize gösterdi. Kimlerin kimlerle hangi çarpık ilişkiler içinde olduğu ortaya çıkıyor. Depremi kullanarak siyasi, ekonomik fırsatçılık yapanlar bugün adalete hesap veriyor. Hürriyet'in manşetine bakalım şimdi de. Ağustos'ta bu iş tamam. Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi bir eşik aşılıyor. Kendini fesheden PKK'nın tasfiyesini sağlayacak.

0: Yasal düzenlemede son aşamaya gelindi. Teklifin Ağustos'ta meclisten geçip yasalaşması bekleniyor. Teşekkürler Türkiye. Hemen bu haberin altında dikkat çeken başlık Macron, Türkiye'ye Türkçe teşekkür etti. Fransa'ya iki yangın söndürme uçağı gönderdik. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'da bir haftadır devam eden orman yangınlarıyla mücadele için söndürme uçağı gönderen Türkiye'ye Türkçe teşekkür etti. Ve Milliyet, burada da manşet, ağzını bile açamadı. Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satışına karşı çıkan İsrail Başbakanı Netanyahu, Amerikan Başkanı Trump'la görüşmesinde konuyu gündeme bile getiremedi. Bibi Washington'dan eli boş dönüyor. Özel'den CHP talimatı başka bir başlık. Yeni parti grubu dün Genel Başkan Özel Başkanlığında ilk kez toplandı. Yeni parti bu vakitten sonra kuruluşunu tamamlamıştır diyen Özel, kapalı grupta kısır tartışmalardan, bireysel tartışmalardan, özellikle de CHP'nin iç tartışmalarından kendinizi uzak tutun, hatta esprilerden bile kendinizi uzak tutun ifadelerini kullandı. Sözcünün manşeti var sırada. Her okulda bir mescit olacak. İstanbul Valiliği 39 ilçe kaymakamlığına talimat gönderdi. Valiliğin talimatıyla yeni yapılacak eğitim kurumlarına mescit konulacak. Mevcut binalardaki uygun alanlar cuma namazı için mescide dönüştürülerek öğrencilerin kullanımına açılacak. Karara gerekçe olarak öğrencilerin ibadet için okul dışına çıkışının azaltılması ve eğitim saatlerinin verimli kullanılması gösterildi. YKS tercih dönemi bugün başlıyor. TRT Haber'den aktaralım. 2026 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adayları için tercih dönemi bugün başlıyor. Son tarih 10 Ağustos. Ve Posta, ölüm tuzağı manşet Posta'da. Eşine kapıyı kızının sesiyle açtırdı. Adana'da mahalle bekçisi Hamza Eren Kocamaz'ın boşanma aşamasındaki eşi Hatice Mine Kocamaz'ı nasıl öldürdüğü ortaya çıktı. Katil koca kızını bırakma bahanesiyle eve giderek kapıyı açtırmış, salonda eşiyle boğuşmuş, sonra da yüzünü yastıkla kapattığı eşini başından vurmuş. Bu haberle basın turunu tamamlamış olduk. Yarın sabah tekrar birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın.
1: Basın turu.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

Evet, kralcılarımızın mesajlarına bakalım. Programımızın içeriği o kadar dolu ki bugün sürekli böyle bir hediye çeki, davetiye dağıtmaktan mesajlara bakamadık. Önce Bursa'ya gideceğim, sonra Hatay'a gideceğim. Sivas'la noktalayacağım mesajlarımı. Bursa'dan sevgili Engin dinliyor. Sıradaki şarkıyı tüm kralcılar için çalar mısınız? Benden armağan olsun demiş. Ne demek? En kralını çalarım. Çok güzel bir türküm var. Gaziantep'li kralcılarımız dinliyorlarsa onları selamlayacağım. Sevgili Zahide dinliyor. Çok güzel şeyler yazmış mesajında. Instagram mesajlarını okuyorum. Teşekkür ederim güzel sözlerine. Zahide'cim sağ olasın. Daha önce Gaziantep'te dinliyormuş. Hatay 4 yola geçmiş herhalde. Oraya taşındı ya da ziyaret için orada. Burada demiş radyom çok cızırtılı çekiyor ama ben uydu üzerinden dinliyorum. Bir şekilde kralcılar Kral FM'e ulaşırlar demiş. İşte bu. Evet, aynen öyle. Hiçbir şey yoksa, yani frekans üzerinden de dinleyemiyorsanız, işte uydu üzerinden de dinleyemiyorsanız internet imdadımıza yetişiyor. Kral uygulamamızı indirdiğiniz takdirde telefonlarınıza her an yanınızdayız. Her an yanınızdayız sevgili kralcılar. Bir kez daha hatırlatmış olayım. Sıradaki şarkıyı da hem sizlere hem de tüm Kral FM dinleyicilerine ayrıca özel olarak size de armağan ediyorum demiş. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir türküm var. Selam olsun Hatay'da özellikle 4 yolda bizi dinleyen kralcılarımıza. Sivas Zara Belediyesi çalışanlarına bir şarkı istemiş sevgili Adem. Tüm emekçi arkadaşlarıma güzel bir şarkınızı istiyoruz mümkünse demiş. Sivas türküsü çalsaydık güzel olacaktı ama Gaziantep var şansına Adem. Seversin değil mi? Sevilmez mi? Aç radyonun sesini. Ya!

0: STS'nin sunduğu Melis Akçay'la Sabah Kuşağı devam edecek.
1: İlaç Gibi Radyo.
2: Reklam.
3: Koçakla Festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
1: İlaç Gibi Radyo.
4: Sistem dondu, online satışım durdu.
5: Tahmin de çözülsün.
4: Nasıl?
5: Donmayan akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
4: Büyüksün.
5: Abartma. Tahmin dersin. Tahmin. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
4: Tahmin.
5: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
4: Yürü be Tahmin.
6: Tahmin uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tahmin. Tam istediğin ödeme şekli.
7: Tahmin bir garanti BBVA kuruluşudur. Tahmin.

0: günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
1: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
2: Prime Computest Auto Expertise. Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
3: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
4: Budur.

0: Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: 10 yılı aşkın sürede Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
2: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRK.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Böyle bir dünya var.
4: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimiz

0: taksitinizi 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. Bugün Getir Büyük'te 15 TCP büyük boy yumurta 60 lira. Kahve Dünyası Türk Kahvesi 50 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım. Pilot Garaj
2: Şoto Ekspertiz. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: Pilot
1: garaj yolu ekspertiz. Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
2: Size Fuzul uyar.
1: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.

0: Ben büyüyünce astronot olacağım.
1: Ben veteriner olacağım.
0: Ben öğretmen olacağım.
2: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar. Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz, bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: İlaç gibi radyo.
5: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka, Koçak.
4: İlaç gibi radyo.
6: Reklam. ETS'nin sunduğu Melis Akçay'la Sabah Kuşağı devam ediyor.

Erzurumlu kralcılarımıza sesleniyorum. Radyonuzun sesini açın. İnşallah yakınsınızdır otobüsümüzün bulunduğu konuma şu anda sevgili kralcılar. Dün Trabzon'daydık, ondan önceki gün de Trabzon'daydık. Diğer diğer dolaşıyoruz, kralcılarımızla buluşuyoruz, hediye çeki dağıtıyoruz. Bugün Erzurum caddelerindeyiz. Nerede biliyor musunuz otobüsümüz şu anda? Şehir Hastanesi önünde. Evet, Erzurum Şehir Hastanesi önünde şu anda kral otobüsümüz. Gelecek olan kralcımız bekliyor. İlk gidecek olan dinleyicimiz olmanız gerekiyor hediye çekini kazanmanız için. Bugünün şifresini de söylüyorum, hemen kenara not edin. Palandöken, Erzurum'un en güzel turistik bölgelerinden bir tanesidir. Palandöken, bugünün şifresi. Sevgili kralcılar, telefonlarınıza kral uygulamasını mutlaka indirin gitmeden önce. Çünkü şifreyi de doğru söylediğinizde ve hatta ilk giden kralcımız bile olsanız, telefonunuzda kral uygulaması yoksa maalesef hediye çekini kazanamıyorsunuz. O yüzden hazırlıklı olmakta fayda var. Yolunuz açık olsun. Şansınız bol olsun. Katılacak olan tüm kralcılarımıza bol şanslar diliyorum. Erzurum Şehir Hastanesi önünde ekip arkadaşlarım, sevgili Özgür ve Mustafa Kaptanımız sizleri bekliyor.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı ile Çamlıdere Kavşağı arası İstanbul istikametinde üst yapı onarım çalışması var. Çalışma yapılan bölümde İstanbul istikameti trafiğe kapalı, trafik diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Niğde Pozantı Otoyolu'nun 1 ile 2. kilometreleri arasında eminlik gişelerinde serbest akış sisteminde çalışma var. Ulaşım Niğde Pozantı istikameti bir nolu şeritten sağlanıyor. Tokat Sivas yolunun 29 ile 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Kral FM Haber.
1: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 29 Temmuz Çarşamba, gündemin gelişmeleriyle sizlerleyiz. Sıcak bir gelişme İstanbul'da Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Sinem Dedetaş dahil 6 kişi gözaltına alındı. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında ünlü isimler ifade vermeye devam ediyor. Son olarak Uğur Dündar, Gülben Ergen, Elçin Sangu ve Hayko Cepkin'in ifadesi alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da düzenlenen İletişim Şurası'nda konuştu. Gündeminde Ahbap Derneği soruşturması vardı Erdoğan. Depremi kullanarak fırsatçılık yapanlardan hesap soruluyor dedi.
2: Bunların hesabı yargımız tarafından soruluyor. Depremi kullanarak siyasi ve ekonomik fırsatçılık yapanlar bugün adalete hesap veriyor. Son haftalarda ortaya dökülen bilgi ve belgeler 6 Şubat depremleri sürecinde neler yaşandığını, deprem bölgesine ayak basmamış terbiye yoksunu tiplerin nasıl hariçten gazel okuduklarını hepimize çok net biçimde gösteriyor. Kimlerin kimlerle hangi çarpık ilişkiler içinde olduğu tek tek ortaya çıkıyor. Hukuk zemininde ne gerekiyorsa mutlaka yapacağız. Bundan son derece kararlıyız. Ucu nereye varırsa varsın, ellerindeki imkanları devlete karşı bir silah olarak kullanmalarına fırsat vermeyeceğiz.
1: Kabine bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantıda terörsüz Türkiye süreci başta olmak üzere gündemdeki konular ele alınacak. Irak Başbakanı Ali Zeydi resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'daydı. Zeydi Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi. İki lider arasında gerçekleştirilen görüşmenin ana gündemi terörsüz Türkiye süreciydi. Erdoğan, inşallah bu meseleyi kalıcı olarak gündemimizden çıkaracağız dedi.
2: Terörsüz Türkiye sürecimizin ve terörsüz bölge vizyonumuzun gerçeğe dönüşmesi için Iraklı kardeşlerimizle yakın diyalog halindeyiz. İnşallah her iki ülkeye de ağır bedeller ödeten bu meseleyi kalıcı olarak gündemimizden çıkartacağız.
1: Yeni parti meclis yapılanmasını tamamladı. Kapalı grup toplantısında meclis grup yönetimi belirlendi. Meclis başkan vekilliğine Ankara milletvekili Tekin Bingöl seçildi. Yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in CHP konusunda milletvekillerine uyarıları oldu. Özel, geçmişe dönük tartışmalardan ve eski partinin iç polemiklerinden uzak durun dedi. İki kentte alevlerle mücadele var. Adıyaman'da otluk alanda başlayan yangın ormana sıçradı. Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan yangına müdahale de sürüyor. Japonya'nın güneyinde 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bazı evler yıkıldı, yaralananlar oldu. Deprem sonrasında bir alışveriş merkezinde yaşanan patlama sonucu çok sayıda kişi öldü. 20'den fazla çalışana ulaşılamıyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında saldırılar yeniden alevlendi. İran, Ürdün'de Amerikan üssüne balistik füzeyle saldırdığını duyurdu. Amerika'da, Irak'ta İran yanlısı grupları vurdu. Üniversite adayları için tercih dönemi bugün.

0: Gün başlıyor. Tercih maratonu 10 Ağustos'ta sona erecek. Kayıtlarsa 24-28 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Bizden bir haber, Kral Otobüsü bugün Erzurum'da çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Spor.
0: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi hedefine yürümenin peşinde. Sarı lacivertliler ikinci eleme turu rövanş maçında Polonya temsilcisi Gornik Sabze'ye konuk olacak. Mücadele saat 21'de başlayacak. Başakşehir Andreas Kov'u renklerine bağladı. Süper Lig ekibi Danimarkalı sağ kanat oyuncusunu Wolfsburg'dan bir sezonluğuna kiraladı. İtalya milli takımının yeni çalıştırıcısı belli oldu. Roberto Mancini, Gennaro Gattuso'dan boşalan koltuğu devralacak. Fransa milli takımında da Zidane dönemi resmen başladı. Zidane'la 4 yıllık sözleşme imzalandı. Filenin efeleri Milletler Ligi finallerinde sahaya çıkıyor. Şu an milli erkek voleybol takımı çeyrek final maçında saat 10'da Slovenya ile karşılaşacak.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Hava sıcak ama rüzgar var. Karadeniz kıyıları, Sakarya, Amasya, Tokat, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleriyle Van'ın doğu kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülüyor. Yağışlar Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir, tedbirli olunmalı. Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Akdeniz'de İç Anadolu'nun güney ve doğusunda rüzgar kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esiyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasında fayda var.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Koçakla Festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'sa başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.

0: seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: İstanbul'un festivali, İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı, şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği.

0: istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
1: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En

0: Erciyes.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Böyle bir dünya var.
3: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
2: Dünya Katılım var.
4: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469.

0: ne 11'de.
1: Ne istersen ne 11.
2: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
4: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.385.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet.

0: Viril Performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Günlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: İlaç gibi radyo.
1: Bir önde eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. ETS'nin sunduğu Melis Akçay'la Sabah Kuşağı hafta içi her gün 7-10 saatleri arasında Kral FM'de.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatil yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Erzurum'daki otobüsümüzün yanına çok fazla kralcımız gelmiş ama şanslı olan dinleyicimiz Filiz ablamız. Filiz ablamız sesinden de anlaşılacağı üzere birazdan size de dinleteceğim sevgili kralcılar. Eski bir dinleyicimiz belli ki eşine, çocuklarına, gelinlerine, torunlarına şarkı armağan etmiş. İlk giden kralcımız olmuş otobüsümüzün yanına. Hediye çekini arkadaşlarımız da takdim etmişler. Palan döken şifremizdi bugün ve Erzurum Şehir Hastanesi önündeydik. Yakındım, hemen geldim demiş. İyi de yapmış. Şansı her zaman böyle yaver gider inşallah. Filiz ablacığım, sıradaki şarkımı sana, ailene armağan ediyorum. Sesini de tüm kralcılarımıza şöyle bir duyuralım. Erzurum'un en kral dinleyicilerinden bir tanesi Filiz Öksüz.
1: İsmim Filiz Öksüz. Kral FM'i dinliyordum. Yakınlardaydım. Anonsu duydum. Hemen gelip hediye çekimi aldım. Sıradaki şarkıyı eşime, çocuklarıma, gelinlerime, torunlarıma armağan ediyorum. Teşekkürler.

yalan dolan, böyle yaşar insan olan. Onur olsun bizden kalan, biz babadan böyle gördük. Biz babadan böyle gördük.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yeri.

0: www.vakıfbank.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
2: Bellona, Bellona.
3: Yepyeni Chery Tiggo 7 Konfor, lansmana özel MTV ve tescil masrafları hariç 1 milyon 999 bin TL fiyatıyla Türkiye'de bireysel müşterilere özel 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla tüm Chery showroomlarında sizi bekliyor. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery.
4: Çay makinesi deyince vatan.
5: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
6: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
5: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
7: Güç bende artık!
8: Kainatın hakimleri şimdi Amazon Prime'da.
9: İskeletor ailemi aldı.
10: Baba!
9: Ve dünyamızı yok etti.
8: Bu yaz gücü keşfedin.
9: Hepsi onlar için.
8: Ve He-Man'in yükselişine tanık olun.
11: Şimdi sana gerçek güç ne göstereceğim?
9: Konuşma zamanı geçti artık.
8: Kainatın hakimleri. Bir Amazon Prime yapımı. Hemen izleyin.
12: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
13: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
14: 27 Temmuz 3 Ağustos tarihleri arasında gri, afro, 12.000 BTU klima 28.999 liraya. Baymak Elegant Eco 18.000 BTU klima 42.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi.

0: Bankart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
5: İlaç gibi radyo.
6: Bir ömre eşlik edecek sarı ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
5: İlaç gibi radyo.
7: Reklam. Kral FM otobüsü bugün Erzurum'da. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
8: İsmim Recep Tayyip Murat, Trabzon'da yaşıyorum. Kral FM'i yıllardır dinliyorum. Kral FM'de Afrikalı Ali'yi dinlerken anonsu duyup belediyenin önüne otobüse geldim, şifreyi söyledim, hediyemi aldım. Tüm Trabzonlara ve eşim Burcu Murat'a selamlarım. Yolluyorum.
9: İsmim İmran, Sürmene'de yaşıyorum. Sürekli Kral FM'de Kaan'ı dinliyorum. Otobüsün tam Sürmene'de olduğunu öğrendiğimde hemen otobüsün yanına geldim, şifreyi söyledim ve hemen hediyemi aldım. Tüm Kral FM dinleyicilerine selamlar.
7: Kral FM'i takip edin, siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.

Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu En Kral Şarkıları Çalar. İşte ispatı sevgili kralcılar. Ne güzel şarkılar çaldık, türküler çaldık. 3 saat boyunca çok kral bir yolculuk yaptık. Hediye çeki verdik, Violent davetiyesi verdik. Dolu dolu bir programı geride bıraktık. Dinleyicilerimiz sağ olsunlar yine çok yürekten dinlediler. Kalpleriyle dinlediler çaldığım şarkıları, türküleri. Var olun, sağ olun sevgili kralcılar. Sağlık sıhhat olursa yarın saat 7'de yine günaydın diyeceğiz. Yine şarkılarımızla güzel bir yolculuk yapacağız. Haftayı da yavaş yavaş tamamlıyoruz artık. Şimdi şarkılar Afrikalı Ali'ye emanet. Ali abicim kolay gelsin, iyi yayınlar dileklerimi iletiyorum. Yarın sabah saat 7'de görüşmek umuduyla diyorum. Son şarkıyı da bugün giderken kendime ve bu sesin hayranı olan bütün kralcılarımıza armağan ediyorum. Şarkıların en kralı.

0: Sabahlar. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
0: ETS sizin için seçti.

0: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
1: Ne istersen Neon 1.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara Vakıf Katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf Katılım.
4: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.

Evet. İş Bankası'yla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen tamam kullanın.

her şeyi gördüm. Hayatın her zilvesine alıştım. Yalnız senin yokluğuna alışamadım. Şimdi anlıyorum. Acıdan, hasretten, gözyaşından başka hiçbir şey vermemişsin bana. Yıkılan hayallerime, yok olan geçmişime, kaybolan geleceğime ağladım, ağladım çocuklar gibi.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Görünmeyen masraflar seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, fast, swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
2: 1 gram altını bile kapınıza getiren...
3: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çivo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
3: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
4: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
5: Tatil Budur hissi.
6: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota Pro Ace ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de. Toyota,
7: Pilot Garaj Auto Expertiz.
8: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr

0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
1: Hava durumu.
2: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcaklık artarken birçok noktada rüzgar da şiddetleniyor. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 30, Ankara az bulutlu 28, İzmir rüzgarlı 36, Bursa az bulutlu 32, Antalya güneşli 43 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik, Otopratik.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Efendim herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün diliyorum. Sevgili Melis'ten mikrofonu devraldım. 13'e kadar gönlümden geçen şarkıları sizlerle paylaşacağım. Mesajlarınıza, isteklerinize de yer vereceğim. Afrikalı Ali Instagram hesabım en son yaptığım paylaşımın altına istek şarkılarınızı, kısa notlarınızı yazıp bana ulaşabilirsiniz. Her zaman olduğu gibi Ferdi Tayfur'la birlikteliğimiz başladı.

yıllara bir güne nasıl sıkırdın? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle, ben de bileyim. Bana da söyle, bana da söyle, ben de.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Hava sıcak ama rüzgar var. Karadeniz kıyıları, Sakarya, Amasya, Tokat, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleriyle Van'ın doğu kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülüyor. Yağışlar Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir, tedbirli olunmalı. Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Akdeniz'de İç Anadolu'nun güney ve doğusunda rüzgar kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esiyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasında fayda var.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam. Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akportföy uzmanlığıyla yönetilen altından hisse senedine yapar.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat.
1: Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık.
2: Türkiye tribünü işte bu demek. Voleybol Milletler Ligi'nde yeniden tarih yazarak şampiyon olan ve altın madalya kazanan Filenin Sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.
0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
3: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
4: Bellona. Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi

ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle. Sizi size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com. Bu ya.

0: ne 11'de.
1: Ne istersen ne 11.
2: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
3: Aracınız servisteyken her şey kontrol altında. Peki ya çıktıktan sonra? Ford etkili servislerinde periyodik bakım yaptırın, 365 gün garanti kazanın. Ford 365 garanti tüm Ford bilek ve kurye araçlarda ikinci el dahil 10 yaşa veya 200 bin kilometreye kadar geçerlidir. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
4: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.

Kral FM'de Afrikalı Ali ile olan birlikteliğiniz devam ediyor. Sevgili Yavuz, Yavuz Şen, tüm Konya Bozkırlı hemşerilerime bir şarkı çalarsan sevinirim diye notunu iletti. Güzel bir şarkı hazırladım. Benden sizlere armağan olsun. İdris Adabağ, Ankara'dan gönderiyorum mesajı. Ben de tüm Tatvanlı hemşerilerim için istiyorum diye notunu iletmiş. Sevgili Ahmet Özyazı, namı diğer Pergel Ahmet. O da Kral FM'e kulak verenlerden, çalacağım bu güzel şarkıyı da sizlere armağan ederek birlikteliğimize devam edelim.

Evet, Gaziantep'te olacağım yayından sonra inşallah. Yarın bir açılış var. Benim çok kıymetli bir dostum var, sevgili Bay Mustafa. O bir şube açıyor Gaziantep'e. Davet edildim. İnşallah yarın Gaziantep'te olacağım bir günlük. Ondan sonrası da tekrar İstanbul'da olacağım. Sıradaki şarkıyı Gaziantep'te bizleri dinleyen kralcı dostlara armağan ederek birlikteliğimize devam edelim.

0: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
4: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
5: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
6: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz. Haydi.
7: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifre...

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Ben büyüyünce astronot olacağım.
2: Ben veteriner olacağım.
1: Ben öğretmen olacağım.
3: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar. Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz, bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
4: İlaç gibi radyo.
5: Reklam. Kral FM otobüsü bugün Erzurum'da. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, Müziğin Kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
6: İsmim Recep Tayyip Murat, Trabzon'da yaşıyorum. Kral FM'i yıllardır dinliyorum. Kral FM'de Afrikalı Ali'yi dinlerken anonsu duyup belediyenin önüne otobüse geldim, şifreyi söyledim, hediyemi aldım. Tüm Trabzonları ve eşim Burcu Murat'a selamlarım yolluyorum.
7: İsmim İmran, Sürmene'de yaşıyorum. Sürekli Kral FM'de Kaan'ı dinliyorum. Otobüsün tam Sürmene'de olduğunu öğrendiğimde hemen otobüsün yanına geldim, şifreyi söyledim ve hemen hediyemi aldım. Tüm Kral FM dinleyicilerine selamlar.
5: Kral FM'i takip edin, siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.

Hikmet göndermiş mesajı. Abi diyor, her gün mesaj yazmasak da kulağımız sende. Benim için de bir şarkı çalarsan mutlu olurum diye notunu iletmiş. Sevgili Erdoğan kardeşim, Erdoğan Çorak, o da tüm Çankırılı hemşehrilerim için çalarsam mutlu olurum diye notunu göndermiş. Arnavutköy Haratçı mahallesinden lastikçi Murat. O da Kral FM'in çok eski müdavimlerindendir. Her gün takip eder sevgili kardeşim. Tüm Sivas Zaralı hemşehrilerine özellikle çalacağım bu şarkıyı armağan ederek birlikteliğimize devam edelim.

0: Kral FM Haber.
1: İyi günler, ben Seçil Gören. Bugün 29 Temmuz Çarşamba, gün ortasında gelişmelerle sizlerleyiz. İstanbul'da Üsküdar Belediyesi'ne yönelik usulsüzlük iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı, belediye şirketlerinde sigortalı gösterilen ve eski belediye başkanı Özkan Yalım'a ait işletmelerde çalışmayı sürdüren 17 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Yalım'a ait mekanlarda yapılan aramalarda 52 dijital materyal ve 36 fiziki belgeye el konuldu. Şüpheli 17 kişi de gözaltına alındı. Kamu zararının 16 milyon 866 bin lirayı bulduğu tespit edildi. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında ünlü isimler ifade vermeye devam ediyor. Son olarak Uğur Dündar, Gülben Ergen, Elçin Sangu ve Hayko Cepkin'in ifadesi alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da düzenlenen İletişim Şurası'nda konuştu. Gündeminde Ahbap Derneği soruşturması vardı. Erdoğan, depremi kullanarak fırsatçılık yapanlardan hesap soruluyor dedi.
2: Bunların hesabı yargımız tarafından soruluyor. Depremi kullanarak siyasi ve ekonomik fırsatçılık yapanlar bugün adalete hesap veriyor. Son haftalarda ortaya dökülen bilgi ve belgeler 6 Şubat depremleri sürecinde neler yaşandığını, deprem bölgesine ayak basmamış terbiye yoksunu tiplerin nasıl hariçten gazel okuduklarını hepimize çok net biçimde gösteriyor. Kimlerin kimlerle hangi çarpık ilişkiler içinde olduğu tek tek ortaya çıkıyor. Hukuk zemininde ne gerekiyorsa mutlaka yapacağız. Bundan son derece kararlıyız. Ucu nereye varırsa varsın, ellerindeki imkanları devlete karşı bir silah olarak kullanmalarına fırsat vermeyeceğiz.
1: Kabine bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanıyor. Saat 15.30'da başlaması beklenen toplantıda terörsüz Türkiye süreci başta olmak üzere gündemdeki konular ele alınacak. Yeni parti meclis yapılanmasını tamamladı. Kapalı grup toplantısında meclis grup yönetimi belirlendi. Meclis başkan vekilliğine Ankara milletvekili Tekin Bingöl seçildi. Yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in CHP konusunda milletvekillerine uyarıları oldu. Özel, geçmişe dönük tartışmalardan ve eski partinin iç polemiklerinden uzak durun dedi. İstanbul Valiliği okullarda mescit açılması konusunda 39 ilçe kaymakamlığı ve diğer kurumlara yazı gönderdi. Buna göre öğrencilerin ibadetlerini gerçekleştirebilmeleri için uygun alanlar mescide dönüştürülecek, yeni inşa edilen okullara da mescit yapılacak. Mardin'de bir otomobille kamyon çarpıştı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. İstanbul'da TEM otoyolunda Sarıyer mevkiinde servis minibüsü kontrolden çıkarak devrildi, 13 kişi yaralandı. İki kentte alevlerle mücadele var. Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan yangına da havadan ve karadan müdahale ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında saldırılar yeniden alevlendi. İran, Ürdün'de Amerikan üssüne balistik füzeyle saldırdığını duyurdu. Amerika'da, Irak'ta İran yanlısı grupları vurdu. Üniversite adayları için tercih dönemi bugün başladı. Tercih maratonu 10 Ağustos'ta sona erecek. Kayıtlarsa 24-28 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Kentsel dönüşümde yarısı bizden kampanyası yıl sonunda bitecek, ancak bu tarihe kadar riskli yapı belgesi alanlar istedikleri zaman kampanyadan faydalanabilecek. Uzmanlar riskli yapı belgesine başvurunun en geç Ağustos ayında yapılması gerektiğini söylüyor. Bizden bir haber, Kral Otobüsü bugün Erzurum'da çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST endeksi güne yatay seyirle 13.692,31 puandan başladı. Endeks şu dakikalarda 13.600'lerde seyrediyor. Serbest piyasada da dolar 47.39, euro 54.06, gram altın 6.164 liradan işlem görüyor. Bitcoin de 64.000 dolar bandında.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haber.

0: haberlerini sunar. Spor.
1: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi hedefine yürümenin peşinde. Sarı lacivertliler ikinci eleme turu rövanş maçında Polonya temsilcisi Górnik Zabrze'ye konuk olacak. Mücadele saat 21'de başlayacak. Başakşehir Andreas Kov'u renklerine bağladı. Süper Lig ekibi Danimarkalı sağ kanat oyuncusunu Wolfsburg'dan bir sezonluğuna kiraladı. İtalya milli takımının yeni çalıştırıcısı belli oldu. Roberto Mancini, Gennaro Gattuso'dan boşalan koltuğu devralacak. Fransa milli takımında Zidane dönemi resmen başladı. Zidane'la 4 yıllık sözleşme imzalandı.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
1: Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı ile Çamlıdere Kavşağı arası İstanbul istikametinde üst yapı onarım çalışması var. Çalışma yapılan bölümde İstanbul istikameti trafiğe kapalı, trafik diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Niğde Pozantı Otoyolu'nun 1 ile 2. kilometreleri arasında eminlik gişelerinde serbest akış sisteminde çalışma var. Ulaşım Niğde Pozantı istikameti bir nolu şeritten sağlanıyor. Tokat Sivas yolunun 29 ile 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: Havadan. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Sistem dondu, online satışım durdu.
3: Tam ide çözülsün.
2: Nasıl?
3: Donmayan akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
2: Büyüksün.
3: Abartma. Tam idersin. Tam ide. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
2: Tam ide.
3: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
2: Yürü be Tam ide.
4: Tam ide uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tam ide. Tam istediğin ödeme şekli.
5: Tam ide bir garanti BBVA kuruluşudur.
6: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
7: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
8: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone.

0: performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Aa, anne dedi.
2: Hadi canım, baba dedi.
1: Bez dedi.
2: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
3: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
0: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: İlaç gibi radyo.

Evet, dönelim tekrar mesajlarımıza. Şükrü Tahran göndermiş mesajını Konya Bozkır Karardıç Mahallesi'nden. Sevgili kardeşim her gün kulak verir, Kral FM'i dinler. Pandemi dönemindeydi sanırım. Bir ara telefonla, daha doğrusu Instagram'la yaptığımız canlı bağlantılarla da sevgili kardeşimle görüşmüştük. O da uzun yıllardır Kral FM'i takip eder. Her gün mesaj yazar, bazen mesajlarını okumayız ama gözden kaçırırız ama sevgili kardeşim sürekli istikrarlı bir şekilde mesajlarını iletir bana ve diğer yayıncı arkadaşlarıma. Teşekkür ediyorum. Daimi dinleyicilerimiz var. Yine Şükrü gibi birçok daimi dinleyicimiz, her gün mesajlarını okuduğumuz, onlara da çalacağım bu şarkıyı armağan ederek devam edelim.

Evet, bugün bol bol isteklerinize yer verdim. Bol bol şarkılar dinlettim. Az konuştum, öz konuştum. Mesajlarınıza zaman zaman yer verdim ama ağırlık olarak gelen mesajlardaki istek şarkılarınızı dinleterek vaktimizi geçirdik. İlerleyen dakikalarda da sevgili Harbi Kız mikrofon başında olacak. Çalacağım, sizlere hazırladığım birkaç güzel şarkı var. Onları da dinleyelim. Birazdan Harbi Kız'la sizleri baş başa bırakacağım.

güzel çanda kadere yenir. Buna da yaşamak hayat mı denir? Bahtına gücenmiş kul feryadı bu. Seven sevdiğinden ayrılık aldı. Mazinin acısı gönülde kaldı. Alnıma yazılmış yazıya daldı. Bahtına gücenmiş kul.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: Paketiniz var.
3: Ha, nereden?
2: Gelecekten.
3: İçinde ne var?
2: Besin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: elektrik.
1: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
2: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
4: Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık.
5: Türkiye tribünü işte bu demek. Voleybol Milletler Ligi'nde yeniden tarih yazarak şampiyon olan ve altın madalya kazanan Filenin Sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.
6: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
7: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
8: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
9: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
8: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
10: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
11: İklimsa. İlaç gibi radyo.
10: Reklam.

0: Sana emanet ediyorum. Saat 10'dan bu yana dinleyen bütün kralcılara da teşekkür ediyorum. Yarın görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.
1: Kaldı şömrümün haline.

0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik,
1: Otopratik. Hava durumu.
2: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcaklık artarken birçok noktada rüzgar da şiddetleniyor. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 30, Ankara az bulutlu 28, İzmir rüzgarlı 36, Bursa az bulutlu 32, Antalya güneşli 43 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik, Otopratik. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Mikrodundan herkese sevgiler, selamlar. Sevgili Afrika Ali'ye çok teşekkür ediyorum. Günlerden çarşamba, yeni günde yine kavuştuk dostlar. Şükür kavuşturana diyelim. Kral FM'in etkinlik otobüsü biliyorsunuz ki Türkiye'nin dört bir yanında dolaşmakta. Bugünkü durağı ise Erzurum. Erzurum'da bizi dinleyen Kral Erzurum'uza sevgilerimizi gönderiyoruz. Kral uygulamasını telefonunuza indirmeyi unutmayınız. Şifremiz Cağ Kebabı ve bulunmuş olduğu lokasyon Erzurum Cumhuriyet Caddesi polis evinin hemen yanında Kral FM'in etkinlik otobüsünü göreceksiniz. Erzurum Cumhuriyet Caddesi.

Polis evinin yanında Kral FM etkinlik otobüsü kralcımızı beklemekte. Şifremizi verdik, lokasyonu da söyledik. Bakalım ilk ulaşan dinleyicimiz kim olacak? 5.000 ya da 10.000 TL'lik hediye çekine sahip olmak istiyorsanız bu fırsatı kaçırmayın diyoruz. Heyecanla bekliyoruz, bakalım bugünün şanslı dinleyeni kim olacak?

Müslüm Gürses'in bu güzel yorumunu Kral bir Orhan Gencebay yorumuyla tamamlama zamanı. Sevgili Samet abicim, selam olsun sana da. Samet Kıvanç, Erzurum'da bizi dinleyen Kral Zurumuzdan Şükrü Paşa, E-tipi kapalı cezaevinde bulunan tüm kadar mahkumlarına bir şarkı göndermemizi rica etmiş. Biz de seve seve vesile oluyoruz. Tez zamanda sevdiklerinize kavuşmanız dileğiyle bu şarkı benden tüm kadar mahkumlarına da armağan olsun.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Garanti BBVA.
3: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
4: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için mobilden tarım kredisine kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor.

0: budur.
1: Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. Pilot Garaj
2: Yapı Ekspertiz. Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek magnezyum değeriyle. Avea çok iyi ya, çok iyi ya
3: Avea. Pilot Garaj Yapı Ekspertiz. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
4: Lösev hayat verir.
5: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.385.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
6: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
7: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
8: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
9: İlaç gibi radyo.
10: Reklam.
11: ETS'nin sunduğu Melis Akçay'la Sabah Kuşağı hafta içi her gün 7-10 saatleri arasında Kral FM'de.
12: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Ümit Besen'in yıllara meydan okuyan şarkılarından biridir. Alışmak sevmekten daha zor geliyor. Evet, sevmek kalbe dokunur ama alışmak hayata karışır. Bu yüzden alışmak sevmekten daha da zor gelir insana. Bunu en güzel anlatan şarkılardan biri daha var ki Necdet Alp ile devam ediyoruz yayınımıza. Bu arada 0532 703 92 00 0532 703 92 00 WhatsApp numaramızdan da programımıza mesajlarınızı gönderebilirsiniz.

0: Kral FM'in etkinlik otobüsünün Erzurum'da olduğunu söylemiştim. Anonsumu duyar duymaz ilk ulaşan dinleyicimiz hediye çekine sahip oldu. Güzel günlerde kullansın. Bakalım bizlere neler söyleyecek.
1: Merhaba, ismim Asude, soy ismim Değirmencioğlu. Erzurum'da yaşıyorum. Kral FM'in Erzurum'a geldiğini gördüm. Cumhuriyet Caddesi'ndeydim. Gelip şifreyi söyledim ve hediye çekimi aldım. Sıradaki şarkıyı babam Halil İbrahim Değirmencioğlu'na armağan

Anılar ve hatıralar bu şarkılarda yeniden canlanıyor. Çünkü bazı duyguların dili kelimeler değil, bazen şarkılar oluyor. İşte o şarkılardan biri var ki Yaşan Efsane ile programımıza devam ediyoruz. Sevgili Metin abicim, uzun yol kaptanı kendisi, sürekli programlarımızı takip ediyormuş. Bugün de sessizliğini bozmuş. Selam olsun sana. Hayırlı yolculuklar diliyoruz. Tüm tır kaptanlarımıza da sevgiler, selamlar. Kastamonu'dan bize dinleyen kazlarımız var. Cide'den sevgili Hatice, canımsın benim, çok güzel şeyler yazmış. Eşine, çocuklarına armağan etmiş. Teşekkür ediyoruz. Eskişehir'den Ali Poyraz abicim selam olsun. Kendisi de esnaf kardeşlerimizden. Yoğun bir çalışma temposu varmış ama bizleri dinlemeyi de ihmal etmiyormuş. Hayırlı işleriniz, bol kazançlarınız olsun. Eskişehir'e de hemen yazıyoruz reçetemizi.

0: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'de sınırsızca. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çivo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.

0: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
1: İlaç gibi radyo. Reklam.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı ile Çamlıdere Kavşağı arası İstanbul istikametinde üst yapı onarım çalışması var. Çalışma yapılan bölümde İstanbul istikameti trafiğe kapalı, trafik diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 1 ile 2. kilometreleri arasında eminlik gişelerinde serbest akış sisteminde çalışma var. Ulaşım Niğde-Pozantı istikameti bir nolu şeritten sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 29 ile 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Gül ablamızın da şarkısını söylemiş olduğu gibi unut demek çok kolay. Ama önemli olan yaşanmışlıkların, hatıraların yüküne rağmen hayata küsmeden devam edebilmek. Geçmişe takılı kalan geleceğin huzurunu göremez. Yaşanmışlıkları geride bırakıp hatıralara saygı duyup yola devam etmek en doğru olanı dostlar. WhatsApp numaramızdan göndermiş olduğunuz mesajlarda Ercan Kısa Balıkesir'den selamlarını göndermiş. Marmaris Söğüt'ten selamlar Harbi Kız demişler. Eyvallah, selamlar, sevgiler. Kralcılara selam olsun Harbi Kız. Çanakkale Yedice'den Enes Aslan Biricik annem için bir şarkı rica ediyorum, onu çok seviyorum demiş. Anneciğinize de sevgilerimizi gönderiyoruz. Çanakkale Yenice'ye de hemen reçetemizi yazıyoruz.

0: İTAKÜ risk haritasını sunar.
1: Hava sıcak ama rüzgar var. Karadeniz kıyıları, Sakarya, Amasya, Tokat, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleriyle Van'ın doğu kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülüyor. Yağışlar Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir, tedbirli olunmalı. Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Akdeniz'de İç Anadolu'nun güney ve doğusunda rüzgar kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esiyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasında fayda var.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Voleybol Milletler Ligi'nde yeniden...

0: ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Aracınız servisteyken her şey kontrol altında. Peki ya çıktıktan sonra? Ford etkili servislerinde periyodik bakım yaptırın, 365 gün garanti kazanın. Ford 365 garanti tüm Ford bilek ve kurye araçlarda ikinci el dahil 10 yaşa veya 200 bin kilometreye kadar geçerlidir. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isg.info.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak...

0: yanınıza kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: Ben büyüyünce astronot olacağım.
2: Ben veteriner olacağım.
1: Ben öğretmen olacağım.
3: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar. Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz, bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.

Ferdi abimizin oldukça duygusal şarkılarından biridir. Hepimizi kulaklarını çınlatan bir anne nasihati vardır. Belki ilk zamanlar kulağımıza, yüreğimize ağır gelir ama sonrasında deriz ki ya gerçekten haklıymış. Yanıldıkları da olabilir ama hiçbir zaman bir anne, bir baba evladının kötülüğünü istemez kardeşim. Çok seviyorum bu şarkıyı. Yine etkili bir reçetem daha var ki canına okuyacağım. Bu şarkıyı da sevgili Gemlik'ten Fatih kardeşim sana da armağan edelim. Pendik'te bulunan kızı Şeyda Sergin için istemiş. Biz de vesile olduk. İzmir'den servis şoförü olan Levent abicim sana ve tüm yolcularına da sevgilerimizi gönderiyoruz. Eşim Aysel, kızım Ecem, oğlum Umut için bir şarkı istiyorum, harbi kız demiş. Eyvallah, her birine selam olsun.

Evet, Kırla Film Etkinlik Otobüsü'nden sevgili Özgür kardeşim selam olsun. Zaman zaman bana mesaj gönderiyor. Diyor ki Erbi kız çok fazla sevenimiz varmış oralarda. Selamlarını gönderen Kral Zırhımız var. O da vesile oluyor. Ahmet Kır eşi Ayda Nur Kır'la birlikte bizi dinliyormuş. Sevgilerimizi gönderiyoruz. Selamlarımızı iletiyoruz bu şarkılarda. Dadaşlar diyarına armağanımız olsun.

Babalar listeliğine yakışır mesajlarınız gelmekte. Şöyle mesajları bir toparlamak istiyorum. Harbi kız sevgiler selamlar, iyi yayınlar diliyorum demiş. Müslüm Baba'dan çok güzel bir şarkı paylaşmıştık Yusuf abicim. Sana da

Mersin'e de göndermiş olalım. Bekir kardeşim, sevgiler, selamlar sana da. Yoklamada yeni alan kralcılarımızdansın. Her bir kız bazı yandan Hasan ben seni dinliyorum demiş. Eksik olma, sen de var olasın kardeşim. Ne zaman bakacaksın her bir kız mesajlarıma demiş. Murat Göğebakan'dan bir şarkı istemişsiniz ama listemizde şu anda maalesef yok. Sıradaki şarkımızı Kahramanmaraş Elbistan'da bize dinleyen tüm kralcılarımıza, Türkoğlu Birnoğlu ve tipik kapalı cezaevinde yatmakta olan can yoldaşın, eşin Abdurrahman için gönderelim. Tez zamanda kavuşmanızı diliyorum. İnşallah duyuyordur sesimizi. Nurcan'cığım, Nurcan Böke kardeşimizin de mesajını da ilettik adrese. Sivas'tan Furkan, sana da bu şarkıyı armağan edelim. Osman Barkıl abine göndermişsin. Eyvallah, sevgiler.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Garanti BBVA.
3: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
4: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
5: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1,

0: Semi Cenk, Hande Yener, Dedublüman ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar.

0: Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: Aracınız servisteyken her şey kontrol altında. Peki ya çıktıktan sonra? Ford etkili servislerinde periyodik bakım yaptırın, 365 gün garanti kazanın. Ford 365 garanti tüm Ford bilek ve kurye araçlarda ikinci el dahil 10 yaşa veya 200 bin kilometreye kadar geçerlidir. Detaylı bilgi için

0: 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: İlaç Gibi Radyo. Reklam. Kral FM karavanı artık CV Enerji'nin güneş panelleriyle enerji buluyor. CV Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener hafta içi her gün 17-19 arasında Kral FM'de.

Semir'in en çok sevdiğim şarkılarından biridir. Ekmeği kazanmak zor bir zamanda diyor. Gerçekten de öyle. Ekmeği kazanmak emek istiyor. İnsanca yaşamak ise karakter. İkisini de hakkıyla taşıyabilen hayatın en büyük sınavını da kazanmıştır kardeşim. Peki az sonra sevgili Kaan sizlerle birlikte olacak. Kardeşime kolaylıklar diliyorum. İki saat boyunca bizleri yalnız bırakmayan tüm dinleyenlerime de final şarkımı armağan ediyorum. Nasip olursa yarın saatler 13'ü gösterdiğinde Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de tekrar kavuşmak ümidiyle bugünlük benden bu kadar. Hepiniz Allah'a emanet olun canlar. Bana müsaade.

bir gerçeğe geçti olsa anladım ya. Kaderimdir dedim, üzülmedim ki. Üzülmedim ki, üzülmedim ki. Ben meşhure doğru gidip koşarken, bir yalnızlık benim için başlarken, sen güzel aşk için...

0: Kral FM Haber.
1: Mutlu günler. Bugün 29 Temmuz Çarşamba, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bir araya geliyor. Toplantıda terörsüz Türkiye süreci başta olmak üzere gündemdeki konular ele alınacak. Çerçeve yasa teklifinin meclise gelmesi beklenirken İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu terörsüz Türkiye eleştirilerini sürdürdü. Muhalefet partilerine, özellikle yeni partiye destek vermeyin çağrısı yaptı.
2: Adına çerçeve yasa dedikleri bir düzenleme getirmeye hazırlanıyorlar. Buna da şimdi çıkmışlar demokratik entegrasyon diyorlar. Hangi entegrasyon? Kim nereye entegre olacaktır? Sizin entegrasyon dediğiniz dağdaki ve yurt dışındaki örgüt kadrolarının Türkiye'ye getirilip siyaset yapması mıdır? Cumhuriyetten başka entegrasyon yoktur. Komisyona katıldınız.

0: Ne partinize yönelik müdahaleler sona erdi, ne belediyelerinize yönelik operasyonlar. Bir kez daha uyarıyorum. Bu yeni aşamada vereceğiniz destek de şayet verirseniz milletin nezdinde sizi kurtaramayacaktır.
1: Üsküdar Belediyesi'ne yönelik usulsüzlük iddialarıyla yürütülen soruşturmada Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler rüşvet, irtikap ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma yönetme ile suçlanıyor. Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı belediye şirketlerinde sigortalı gösterilen ve eski belediye başkanı Özkan Yalım'a ait işletmelerde çalışmayı sürdüren 17 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Yalım'a ait mekanlarda yapılan aramalarda 52 dijital materyal ve 36 fiziki belgeye el koyuldu. Şüpheli 17 kişi gözaltına alındı. Kamu zararının 16 milyon 866 bin lirayı bulduğu tespit edildi. Yeni parti meclis yapılanmasını tamamladı. Kapalı grup toplantısında meclis grup yönetimi belirlendi. Meclis Başkan Vekilliğine Ankara Milletvekili Tekin Bingöl seçildi. Yeni parti Genel Başkanı Özgür Özel'in CHP konusunda milletvekillerine uyarıları oldu. Özel geçmişe dönük tartışmalardan ve eski partinin iç polemiklerinden uzak durun dedi. Üç kentte alevlerle mücadele var. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Seydikemer Devlet Hastanesi de tedbiren boşaltıldı. Balıkesir Özdemir mevkiinde ve Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangınlarına müdahale de sürüyor. Amerika ile İran arasında saldırılar yeniden alevlendi. İran, Ürdün'de Amerikan üstüne balistik füzeyle saldırdığını duyurdu. Amerika'da Irak'ta İran yanlısı grupları vurdu. Bu arada Ukrayna hafta sonu Hazar Denizi'nde İran'a ait ticari gemiye saldırı düzenlemiş, bir denizci yaşamını yitirmişti. Bu saldırının ardından İran'ın misilleme yapıp yapmayacağı merak konusuydu. Hatta İran savaşında yeni bir cephe mi açılıyor sorusu gündeme geldi. Ancak Amerikan basınına göre diplomatik çabalar sonucu iki ülke arasında gerilim azaldı. Kentsel dönüşümde yarısı bizden kampanyası yıl sonunda bitecek. Ancak bu tarihe kadar riskli yapı belgesi alanlar istedikleri zaman kampanyadan faydalanabilecek. Uzmanlar riskli yapı belgesine başvurunun en geç Ağustos ayında yapılması gerektiğini söylüyor. Üniversite adayları için tercih dönemi bugün başladı. Tercih maratonu 10 Ağustos'ta sona erecek. Kayıtlarsa 24-28 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Bizden bir haber. Kral Otobüsü bugün Erzurum'da çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Şansa kalmaz
2: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi hedefine yürümenin peşinde. Sarı lacivertler ikinci eleme turu rövanş maçında Polonya temsilcisi Górnik Zabrze'ye konuk olacak. Mücadele saat 21'de başlayacak. Beşiktaş'ta UEFA Avrupa Ligi'nde tur için sahaya çıkacak siyah beyazlar son hazırlıklarını tamamladı. Beşiktaş 1-0 kazandığı maçın rövanşında Mitülen'e yarın saat 20'de konuk olacak. FIFA'nın Dünya Kupası başta olmak üzere turnuvalara özel yatırımcıları dahil etme planı tartışma yarattı. Avrupa futbolunun çatı kuruluşu UEFA, futbolun ruhunun ve yönetiminin satılamayacağını vurguladı. İngiltere Başbakanı Burnham'da futbol yatırımcılara değil her hafta yağmurda veya güneşli havalarda tribünleri dolduranlara aittir dedi. Şansa kalmaz
2: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
4: Otopratik. Hava durumu.
5: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre hava koşulları değişmiyor. Yarın İstanbul açık 27, Ankara az bulutlu 28, İzmir güneşli 36, Bursa açık 31, Antalya güneşli 41 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik,
6: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu.
5: Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı ile Çamlıdere Kavşağı arası İstanbul istikametinde üst yapı onarım çalışması var. Çalışma yapılan bölümde İstanbul istikameti trafiğe kapalı, trafik diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Niğde Pozantı Otoyolu'nun 1 ile 2. kilometreleri arasında eminlik gişelerinde serbest akış sisteminde çalışma var. Ulaşım Niğde Pozantı istikameti bir nolu şeritten sağlanıyor. Tokat Sivas yolunun 29 ile 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
6: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.

0: 94.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
0: ETS sizin için seçti. Kaan.

Derya Bedavacı'nın sevilen bir şarkısı Seni Seven Kimdi? Alemin Kralı'nda kralcılarımızla paylaştık. Bu şarkılara eşlik eden herkese de armağan olsun. Sevgili Harbi Kız'ı uğurladık. Teşekkür ediyorum sevgili Harbi Kız. Güzelliklerin devam etmesi dileğiyle saat 17'de kaptanımız mikrofonu devralacak. Az sonra nasıl ulaşacağınızı hatırlatacağız. Radyolarımızın sesini şöyle bir kademe daha yükseltelim. Hepiniz hoş geldiniz.

0: budur.
1: Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'de
3: sınırsızca. Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek magnezyum değeriyle. Avea çok iyi ya,
4: çok iyi ya Avea. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.

0: ne 11'de.
1: Ne istersen ne 11.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Emekli maaşının yapı krediye taşı anında 30...

0: merkezinizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Günün 24 saati. Önümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

Baba Cengiz Kurtoğlu hayranları, bu şarkı sizler içindi. Sibel Can'la devam edeceğiz. Sibel Can, 90'lı yıllara damgasını vuran, unutulmayanlar arasında yer alan bir şarkı. Canım Seni istiyor. Alemin Kralı'nda kralcılarımıza ulaşacak. Nasıl ulaşacağınızı da bir hatırlatalım. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından 0532 703 92 00, 0532 703 92 00 Kral FM'in WhatsApp numarası. Mesajlarınız gelmeye başladı. Az sonra kralcılarımızın radyolarında duymayı istediği şarkılara yer verirken bakalım bu güzel şarkıları kimlerle paylaşacak.

güllü yorumuna yer verdik. Rahmet ve dua ile analım alemi kralında sevilen bir şarkıyı paylaştık. Emrah'la devam edeceğiz. Şaban Bulut'a, Kuşadası'na selamlar gönderelim. Kendisine sevdiklerine armağan olsun şarkı. Nevşehir'den sevgili Mahmut hoş geldin. Sefalar getirdin, seni de unutmayalım. Mersin'e dönelim, Bitlis'te Onur'a armağan olacak şarkı. Onur hoş geldin, sefalar getirdin. Meral Demirkaya, biricik eşi Aykut Bey'e armağan ediyor. İstanbul'dan Serap Hanım'a armağan edelim şarkıyı. Serap hoş geldin, sefalar getirdin. Ailesini hediye etti. Ankara'ya bir dönelim. Ankara'dan Nuran Hanım, Çanakkale'den Vedat, Şengül Hanım'a ve çocuklarına hediye etti. Emrah'la devam edeceğiz kaldığımız yerden. Baştan yazalım. Sevilen bir şarkıdır. Radyoları başında bizleri ağırlayan tüm dinleyenlere, tüm kralcılara hediye ederken taksi camiasında çalışmakta olan meslektaşlarına sevgili Cengiz tüm şarkıları hediye etti. Onu da unutmayalım.

0: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ING.com.tr'de.
4: İstanbul'un festivali, İstanbul Festivali başlıyor.

0: myspace.com'da.
1: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle. Pilot garaj şoför ekspertiz.
2: Haydi. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Pilot garaj şoför
3: ekspertiz. Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
4: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
5: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle. Sizi Fuzuli uyar. Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
6: Bankası. İş Bankası'yla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen tamamla...

0: Neyse. Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Kral FM otobüsü bugün Erzurum'daydı. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluştuk, hediyeler dağıttık. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım bugün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
4: İsmim Filiz Öksüz, Kral FM'i dinliyordum. Yakınlardaydım, anonsu duydum. Hemen gelip hediye çekimi aldım. Sıradaki şarkıyı eşime, çocuklarıma, gelinlerime, torunlarıma armağan ediyorum. Teşekkürler.
5: Merhaba, ismim Asude, soy ismim Değirmencioğlu. Erzurum'da yaşıyorum. Kral FM'in Erzurum'a geldiğini gördüm. Cumhuriyet Caddesi'ndeydim. Gelip şifreyi söyledim ve çekimi aldım. Sıradaki şarkıyı babam Halil İbrahim Değirmencioğlu'na armağan ediyorum.
3: Kral FM otobüsü yarın Erzurum'da olacak. Kulağın radyonda olsun.

Kral Etkinlik Otobüsü'nün Erzurum'da olduğunu hatırlatalım. Erzurum'da özellikle bizleri dinleyen kralcılarımız, Kral Etkinlik Otobüsü Türkiye'nin dört bir yanında kralcılarımıza ulaşmaya devam ediyor. Hediye çeklerini takdim ediyor. Bu hediye çeklerine sahip olmayı istiyorsanız Kral uygulamasının cep telefonunuzda yüklü olması lazım. Lokasyonu söyleyip şifreyi verdikten hemen sonra Kral Etkinlik Otobüsü'nün yanına gidip şifreyi söyleyeceksiniz. Sevgili Özgür'ümüz sizlere hediye çekini takdim edecek. İlk saati geride bırakıyoruz. Kralcılarımızın radyolarında duymayı istediği şarkılar var. Hiçbir yere ayrılmayın. Mesajlarınız ulaşmaya devam ediyor. Birazdan gelen mesajları da okuyacağız. Bakalım bu şarkılar kimlere hediye olacak. Ama onun öncesinde Serkan Kaya'ya kulak verelim kralcılar.

0: spor haberlerini sunar.
1: Spor.
2: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi hedefine yürümenin peşinde Sarı Lacivertler ikinci eleme turu rövanş maçında Polonya temsilcisi Górnik Zabrze'ye konuk olacak. Mücadele saat 21'de başlayacak. Beşiktaş'ta UEFA Avrupa Ligi'nde tur için sahaya çıkacak siyah beyazlar son hazırlıklarını tamamladı. Beşiktaş 1-0 kazandığı maçın rövanşında Mitülen'e yarın saat 20'de konuk olacak. FIFA'nın Dünya Kupası başta olmak üzere turnuvalara özel yatırımcıları dahil etme planı tartışma yarattı. Avrupa futbolunun çatı kuruluşu UEFA, futbolun ruhunun ve yönetiminin satılamayacağını vurguladı. İngiltere Başbakanı Burnham'da futbol yatırımcılara değil her hafta yağmurda veya güneşli havalarda tribünleri dolduranlara aittir dedi. Şansa kalmaz işimiz
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu.
5: Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı ile Çamlıdere Kavşağı arası İstanbul istikametinde üst yapı onarım çalışması var. Çalışma yapılan bölümde İstanbul istikameti trafiğe kapalı. Trafik diğer istikametten çift yönlü ve

0: kontrollü sağlanıyor. Niğde-Pozant otoyolunun 1 ile 2. kilometreleri arasında eminlik gişelerinde serbest akış sisteminde çalışma var. Ulaşım Niğde-Pozant istikameti bir nolu şeritten sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 29 ile 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜV TÜRK sundu.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Hava sıcak ama rüzgar var. Karadeniz kıyıları, Sakarya, Amasya, Tokat, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleriyle Van'ın doğu kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülüyor. Yağışlar Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir, tedbirli olunmalı. Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Akdeniz'de İç Anadolu'nun güney ve doğusunda rüzgar kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esiyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasında fayda var.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Görünmeyen masraflar seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, fast, swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
4: Bir ünlünün

0: Siz. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Aa, anne dedi.
2: Hadi canım, baba dedi.
1: Bez dedi.
3: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
4: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Bes'li olabilir. Ama her bes Allianz Bes olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Bes'te fark yaratan çocuğumla büyüyen bes Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
7: İlaç gibi radyo.
8: Reklam. ETS'nin sunduğu Melis Akçay'la Sabah Kuşağı hafta içi her gün 7-10 saatleri arasında Kral FM'de.
9: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatil yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Artık programın son saatinde babalar resitalini başlattık. Hayatımıza damgasını vuran şarkılar sevdiklerinize ulaşmaya devam ediyor. Gelen mesajları var kralcılarımızın. Sivas'a selamlar gönderelim. Ferhat Bey Sakarya'da dinleyen dostlarına armağan ediyor şarkıyı. Çalmış olduğun Sibel Can şarkısını güzel gözlüme armağan ediyorum sevgili Kaan der. Sedat hoş geldin inşallah dinliyordur. İnegöl'den Hayri Bey tüm sanayi çalışanlarına, emekçilere hediye etti şarkıyı. Londra'dan selamlar, sevgiler gönderiyorum der. Afyon Karahisarlı Arif Sertçelik şu an Londra'da biricik eşiyle Servet Hanım'la bizi dinliyor. Kendisine ve eşine de armağan edelim şarkıyı. Gurbetçilerimizi unutmayalım. Ahmet Aytan'a, sonrasında Gaziantep'ten Vedat sıradaki şarkıyı tüm Suruçlulara, tüm kralcılara armağan ediyor. Sivas'tan Murat Kurt kendim için ve diyaliz hastalarına armağan ediyorum der. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Acil şifalar. Arnavutköy'de fabrikada seni dinliyoruz. Tüm şarkıları Fatma ablama armağan ediyorum der. Sevgili Egeciğim Ege Sunal teşekkür ediyorum. Adana'dan Gülay Aydın. Yarın 38. evlilik yıl dönümümüz. Can yoldaşım için ve kendim için tüm aşk şarkılarını rica ederim der. Onu da kırmayacağız, yerine getireceğiz tabii ki.

Muhammed Önal'a hediye edelim. İstanbul'dan bizleri dinliyor. Sevgili Muhammedciğim, sevgiler gönderiyorum. Seni ve sevdiklerini de unutmayalım. Bu bölümü kralcılarımızın radyolarında duymayı istediği şarkılarla devam ettireceğiz. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM. Alemin kralındasınız, Kaan'lasınız.

0: ilaç gibi radyo.
1: Reklam. Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık.
6: Türkiye tribünü işte bu demek. Voleybol Milletler Ligi'nde yeniden tarih yazarak şampiyon olan ve altın madalya kazanan Filenin Sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.
7: Böyle bir dünya.
8: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Bugün Getir Büyük'te 15'li CP büyük boy yumurta 60 lira. Kahve Dünyası Türk Kahvesi 50 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere.
2: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plan-

Senin... Artık geldik veda vaktine. Az sonra sevgili kaptanımız mikrofon başında. Kaptanım nasılsın? Bu arada bir hatırlatma yapalım. Sevgili Kaptan Şener, Perşembe ve Cuma günü canlı yayınını İstanbul'dan gerçekleştirecek. Sevenlerine de duyurmuş olalım bu vesileyle. Kaptanım, mikrofonu sana devrediyorum. Tüm kralcılarımıza teşekkür ediyorum. Hayırlı, sağlıklı, huzurlu, güzel bir akşam diliyorum.

0: Kral FM Haber.
1: Mutlu akşamlar. Bugün 29 Temmuz Çarşamba, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Üçkent'te alevlerle mücadele var. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. 121 evle Seydikemer Devlet Hastanesi tedbiren boşaltıldı. Antalya'da Fethiye Kumluca ve Balıkesir'in Özdemir mevkiinde çıkan orman yangınlarına da müdahale sürüyor. Antalya Kumluca yolu çift yönlü olarak ulaşıma kapandı. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik usulsüzlük iddialarıyla yürütülen soruşturmada Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler rüşvet, irtikap ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ile suçlanıyor. Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı, belediye şirketlerinde sigortalı gösterilen ve eski belediye başkanı Özkan Yalım'a ait işletmelerde çalışmayı sürdüren 17 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Yalım'a ait mekanlarda yapılan aramalarda 52 dijital materyal ve 36 fiziki belgeye el koyuldu. Şüpheli 17 kişi gözaltına alındı. Kamu zararının 16 milyon 866 bin lirayı bulduğu tespit edildi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Kıbrıs'ta ara bölgede Türk ve Rum tarafıyla üçlü görüşmede bir araya geldi. Müzakere sürecinin yeniden başlatılabilmesi için güven artırıcı önlemlerin önemine vurgu yapan Genel Sekreter, garantör ülkelerle birlikte yapılacak 5+1 formatında toplantı için tarih vermektense kaçındı. Mardin'de bir otomobille kamyon çarpıştı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. İstanbul Tem Otoyolu Sarıyer mevkiinde ise servis minibüsü kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 13 kişi yaralandı. İstanbul Valiliği okullarda mescit açılması konusunda 39 ilçe kaymakamlığı ve diğer kurumlara yazı gönderdi. Buna göre öğrencilerin ibadetlerini gerçekleştirebilmeleri için uygun alanlar mescide dönüştürülecek. Yeni inşa edilen okullara da mescit yapılacak. Bizden bir haber. Kral Otobüsü bugün Erzurum'da çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Şansa kalmaz
2: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi hedefine yürümenin peşinde. Sarı lacivertler ikinci eleme turu rövanş maçında Polonya temsilcisi Górnik Zabrze'ye konuk olacak. Mücadele saat 21'de başlayacak. Beşiktaş'ta UEFA Avrupa Ligi'nde tur için sahaya çıkacak siyah beyazlar son hazırlıklarını tamamladı. Beşiktaş 1-0 kazandığı maçın rövanşında Mitülen'e yarın saat 20'de konuk olacak. FIFA'nın Dünya Kupası başta olmak üzere turnuvalara özel yatırımcıları dahil etme planı tartışma yarattı. Avrupa futbolunun çatı kuruluşu UEFA, futbolun ruhunun ve yönetiminin satılamayacağını vurguladı. İngiltere Başbakanı Burnham'da futbol yatırımcılara değil, her hafta yağmurda veya güneşli havalarda tribünleri dolduranlara aittir dedi. Şansa kalmaz
2: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu. Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı ile Çamlıdere Kavşağı arası İstanbul istikametinde üst yapı onarım çalışması var. Çalışma yapılan bölümde İstanbul istikameti trafiğe kapalı, trafik diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Niğde Pozantı Otoyolu'nun 1 ile 2. kilometreleri arasında eminlik gişelerinde serbest akış sisteminde çalışma var. Ulaşım Niğde Pozantı istikameti bir nolu şeritten sağlanıyor. Tokat Sivas yolunun 29 ile 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
2: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Güneşten elektrik üreten CB Enerji, Kaptan Şener'i sunar.
2: Kaptan Şener.
3: İlaç gibi radyo.

Kaan'ımıza teşekkür ettik. Mikrofonu teslim aldık. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Alemin kralında, Kral FM'de Kaptan Şener'le yolculuk vakti. Şarkıları, duyguları bugün de paylaşacağımız akşam güneşi vakitlerine kavuşacağız. Takvim yaprakları 29 Temmuz 2026, çarşamba gününde olduğumuzu gösteriyor. Yine yollardan dostlarımıza seslenmeye devam ediyoruz. Bugün İstanbul'a yaklaştık artık. Silivri civarından siz güzel yüreklere sesleneceğiz. Alemin kralında müzik yolculuğu vakti başlıyor efendim. Kaptan Şener'le birlikte şöyle şarkıları, duyguları paylaşmaya başlayalım, değil mi? Haydi hazırsanız yaslanın koltuklara, yolculuğumuz başlasın.

0: Gökhan Şener reklamlardan sonra devam edecek.
1: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
2: Hava sıcak ama rüzgar var. Karadeniz kıyıları, Sakarya, Amasya, Tokat, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleriyle Van'ın doğu kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülüyor. Yağışlar Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir, tedbirli olunmalı. Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Akdeniz'de İç Anadolu'nun güney ve doğusunda rüzgar kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esiyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasında fayda var.
1: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
3: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
4: Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
5: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
3: İlaç gibi radyo.

0: böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
2: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte

0: %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Pilot Garaj Şoför
1: Ekspertiz. Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak...

0: gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 385 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: 27 Temmuz 3 Ağustos tarihleri arasında Huawei

0: kulak içi Bluetooth kulaklık 1299 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr'de Oriz App üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
3: Ben büyüyünce astronot olacağım.
4: Ben veteriner olacağım.
3: Ben öğretmen olacağım.
5: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar. Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz, bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
6: İlaç gibi radyo.
7: Reklam. Güneşten elektrik üreten CV Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener devam ediyor.
8: Kaptan Şener.
6: İlaç gibi radyo.

Yıllara bir güne nasıl sıkıldın? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle, ben de bileyim. Bana da söyle, bana da söyle, ben de bileyim.

Ve yolculuğumuz, seyrimiz başladı. Kaan'ımız veda ederken sormuştu, nasılsın kaptan diye. Şükür yollar biraz kalabalık. Yani yaz dönemi demeyin. Öyle ya da böyle o trafiği illaki yaşıyorsunuz. İstanbul'a yaklaştıkça bu durum daha bir netleşiyor. Sevgili Kaan'ım, şükür iyiyiz, sağ salim İstanbul'umuza geldik diyebiliriz. Biliyorsunuz 30-31 Temmuz tarihleri arasında CV Enerji'nin İstanbul'daki en önemli mağazalarından CV Plus İstanbul'da buluşacağız. Yayınlarımızı oradan gerçekleştireceğiz. Mobil stüdyomuzla, yani güneşten enerjisini alan mobil stüdyomuzla orada olacağız. Sevgili Kralcılara bir hatırlatmış olalım. İletişim bilgilerimizi hatırlatalım sevgili Kralcılar. Kral FM WhatsApp hattımız 0532 703 92 00 ve Instagram'dan yazmak isteyen Kralcılar yine Kral FM Kaptan Şener profilinden mesajlarını ulaştırabilirler. Hatta ilk mesajlar gelmeye başlamış. Vakit kaybetmeden şöyle dillendirmeye çalışalım. Kimler bizleri dinliyor? Nerelerden yazmış kralcılarımız? Ayten Telmi, Ayten ablamız selam olsun diyelim kaptanım. Canımız huzur, sağlık, mutluluk hepimize gelsin diyor. Kalbi güzel, cansın diyor. Ve ekliyor, kelebekler de bilirdi çok yaşamasını ama onlar da bir günde anladılar dünyanın ebedi değil, geçici olduğunu. Ama biz anlayamadık ne yazık ki. Seni seviyoruz, Allah'ım seni korusun. Adana'dan kucak dolusu sevgiler, selamlar demiş. Bizden de selam olsun. Evet, Tülay Keskin de güne söz bırakmış. Şeker Portakalı kitabında geçen çok güzel bir cümle diyor. Bir kış sabretmişsin de tam çiçek açacakken dolu vurmuş gibi oluyor bazen hayat. Hoş geldin demiş. Ben de geldim, yerimi aldım. Keyifli yayınların akşamında güzel olsun demiş gönderdiği satırlarında. Yine muhterem ablamız, birinin hayatına, birinin mutluluğuna, birinin ruhuna, birinin eline, yüzüne, omuzuna, yüreğine, bazen söz, bazen göz, çoğu zaman kalbinizle minicik de olsa tüm samimiyetinizle dokunun. Hoş geldin kıymetli kardeşim, iyi ki varsın, seviliyorsun güzel insan. Keyifli yayınlar, İstanbul'dan sevgiler, selamlar. Sağlıkla mutlu kal demiş. Sizler de öyle, teşekkür ediyoruz muhterem ablamız. Hoş geldin usta diyor. Denizli Tavas dinlemede iyi yayınlar, sevgiler, saygılar demiş. Teşekkür ediyoruz. Mehmet Ali'ye de selamlarımızı iletelim. İlk mesajları dillendirdik. Alemin Kralı'nda Kaptan Şener'le müzik yolculuğunuz devam ediyor.

0: Güneşten elektrik üreten CV Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener reklamlardan sonra devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
4: Garanti BBVA.
5: Çiftçiler işlerini bankada...

0: değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
1: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
2: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
3: 10 yılı aşkın sürede Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
4: Bir yudum alanlar bile neler söylüyor bak dinle. Gelmiş geçmişin Füsti Şeftali budur.
5: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
6: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Serdar Ortaç, Can Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Edis, Levent Yüksel, Duman, 80s, Monsta X, RG ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
7: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
8: Vodafone Red'le sınırsızca.
9: Pilot Garaj Oto Expertise.
10: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
11: Tatil Budur hissi.
9: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
12: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
13: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası
1: Dünya Katılım var.
2: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa.

0: ne 11'de.
1: Ne istersen ne 11.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
5: Orijinal Çamlıca Gazoz.
6: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi mobilden, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak...

0: telefon 59.999 lira vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: İlaç Gibi Radyo.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: İlaç Gibi Radyo.
3: Reklam. Kral FM otobüsü bugün Erzurum'daydı. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluştuk, hediyeler dağıttık. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi kırmızı.

0: Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım bugün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
1: İsmim Filiz Öksüz. Kral FM'i dinliyordum. Yakınlardaydım, anonsu duydum. Hemen gelip hediye çekimi aldım. Sıradaki şarkıyı eşime, çocuklarıma, gelinlerime, torunlarıma armağan ediyorum. Teşekkürler.
2: Merhaba, ismim Asude, soy ismim Değirmencioğlu. Erzurum'da yaşıyorum. Kral FM'in Erzurum'a geldiğini gördüm. Cumhuriyet Caddesi'ndeydim. Gelip şifreyi söyledim ve çekimi aldım. Sıradaki şarkıyı babam Halil İbrahim Değirmencioğlu'na armağan ediyorum.
0: Kral FM otobüsü yarın Erzurum'da olacak. Kulağın radyonda olsun.
3: Güneşten elektrik üreten CV Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener devam ediyor.
4: Kaptan Şener.
5: İlaç gibi.

Yavaş yavaş saatin sonuna geldik. Bu güzel eserlerle ilk saati tamamlayacağız. Sanat müziğimizde tabii ki en güzelleriyle sizlere ulaştıralım. Bir sanat güneşimizi ağırlayalım değil mi? Bu güzel saati Zeki Müren'le sonlandıralım. Bu arada saat başı ana haber bültenimiz var. Biliyorsunuz bugün alevlerle mücadele vardı. Muğla, Balıkesir ve Çanakkale'de orman yangınları var. Seydi Kemer Devlet Hastanesi tahliye edilmişti. Fethiye yolu ulaşıma kapandı. Muğla'nın Seydi Kemer, Balıkesir'in Edremit'le Çanakkale'nin Ayvacık ilçelerinde orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yine maalesef ciğerlerimizin yandığı haberleri geliyor. Ekiplerimize ve tabii ki yangına müdahale eden tüm vatandaşlarımıza da müteşekkiriz. Hepsine kolaylıklar diliyoruz. İnşallah bir an önce söndürüldüğüne dair haberleri

de alırız diyelim. Haber merkezimiz saat başı detayları bir aktarsınlar. Aman dikkat canlar. Vallahi mevsim böyle olunca, bir de rüzgar olunca önüne geçilmiyor. Orman yangınlarına karşı tedbirli olmakta vatandaşlar olarak bizlere büyük duyarlılık düşüyor. Hassasiyet gösteren tüm canlara da müteşekkiriz. Efendim, sanat güneşimizde ilk saati tamamlayalım. İkinci saatte yine şarkılarımla, sohbetimle burada olacağım. Kral FM'den hiçbir...

0: Kral FM Haber. Mutlu akşamlar. Bugün 29 Temmuz Çarşamba, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Üç kentte alevlerle mücadele var. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. 121 evle Seydikemer Devlet Hastanesi tedbiren boşaltıldı. Antalya'da Fethiye, Kumluca ve Balıkesir'in Özdemir mevkiinde çıkan orman yangınlarına da müdahale sürüyor. Antalya-Kumluca yolu çift yönlü olarak ulaşıma kapandı. Detayları Antalya Valisi Hulusi Şahin açıkladı.
1: AFAD ekipleri, komşu illerden gelen destek ekiplerimizin hepsi sahada çalışıyorlar. Hızlı bir şekilde sonuç alacağımızı umuyoruz. Tabii biraz rüzgarla doğrudan orantılı. Şu anda maalesef Kumluca Kemer yolunu trafiğe kapatmış durumdayız. Yangının seyrine göre önümüzdeki birkaç saat içerisinde inşallah tekrar trafiğe açmayı planlıyoruz. Kaş'ta 3 tane Elmalı Orman İşletme'den görevli arkadaşımız küçük yaralanmalar yaşadılar. Önemli şeyler değil. Onun dışında herhangi bir yaralımız yok. Ekiplerimizden ya da vatandaşlarımızdan bir can ve yaralama durumu, can kaybı ve yaralama durumu olmadı çok şükür. Onun dışında da diğer konularda çalışmalarımız devam ediyor. Meteorolojik veriler fırtınanın deniz üzerinden devam ettiğini gösteriyor. Dolayısıyla önümüzdeki 2-3 gün daha bu hava devam edecek. Çok değişik bir hava bu. Normalde bizim kuru havayı yapan kuzeyden gelen rüzgarlardı. Bu ise denizden geliyor. Denizden gelen rüzgar normalde rutubet getirir ama kuru hava çok yüksek bir rüzgar. Fırtına seviyesinde. Bu da işimizi zorlaştırıyor. 12 yangın oldu. Bunun 10'u söndürüldü. 11.si işte biraz önce bahsettim söndürülmek üzere. 12.siyle yani Kumluca'daki bu yangınla da mücadelemiz sürüyor.
0: Üsküdar Belediyesi'ne yönelik usulsüzlük iddialarıyla yürütülen soruşturmada belediye başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler rüşvet, irtikap ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma yönetmeyle suçlanıyor. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında savcılık ifade almaya devam ediyor. Oyuncular Berna Laçin, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin ifade vermek üzere savcılığa çağrıldı. Yapılan 4. dalga operasyonda gözaltına alınan 13 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor. Çerçeve yasa teklifinin meclise gelmesi beklenirken İyi Parti Genel Başkanı Dervişoğlu terörsüz Türkiye eleştirilerini sürdürdü. Muhalefet partilerine özellikle yeni partiye destek vermeyin çağrısı yaptı.
2: Adına çerçeve yasa dedikleri bir düzenleme getirmeye hazırlanıyorlar. Buna da şimdi çıkmışlar demokratik entegrasyon diyorlar. Hangi entegrasyon? Kim nereye entegre olacaktır? Sizin entegrasyon dediğiniz dağdaki ve yurt dışındaki örgüt kadrolarının Türkiye'ye getirilip siyaset yapması mıdır? Cumhuriyetten başka entegrasyon yoktur. Komisyona katıldınız. Ne partinize yönelik müdahaleler sona erdi, ne belediyelerinize yönelik operasyonlar. Bir kez daha uyarıyorum. Bu yeni aşamada vereceğiniz destek de şayet verirseniz milletin nezdinde sizi kurtaramayacaktır.
0: Amerika ile İran arasında saldırılar yeniden alevlendi. İran, Ürdün'de Amerikan üssüne balistik füzeyle saldırdığını duyurdu. Amerika'da Irak'ta İran yanlısı grupları vurdu. Amerikan Başkanı Trump saldırılara yanıt olarak İran'ı çok sert bir şekilde vuracaklarını söyledi. Japonya'da dün meydana gelen 7,1'lik deprem sonrası 13 kişi yaşamını yitirdi. 33 kişi de yaralandı. Kayıpları ve enkaz altında kalanları arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Kırklareli'de bir içecek üretim fabrikasında meydana gelen patlamada 2 işçi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Üniversite adayları için tercih dönemi başladı. Tercih maratonu 10 Ağustos'ta sona erecek. Kayıtlarsa 24-28 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Bizden bir haber. Kral Otobüsü bugün Erzurum'da çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Şansa kalmaz
3: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi hedefine yürümenin peşinde. Sarı lacivertler ikinci eleme turu rövanş maçında Polonya temsilcisi Górnik Zabrze'ye konuk olacak. Mücadele saat 21'de başlayacak. Beşiktaş'ta UEFA Avrupa Ligi'nde tur için sahaya çıkacak siyah beyazlar son hazırlıklarını tamamladı. Beşiktaş 1-0 kazandığı maçın rövanşında Mitülen'e yarın saat 20'de konuk olacak. FIFA'nın Dünya Kupası başta olmak üzere turnuvalara özel yatırımcıları dahil etme planı tartışma yarattı. Avrupa futbolunun çatı kuruluşu UEFA, futbolun ruhunun ve yönetimlerinin

0: timinin satılamayacağını vurguladı. İngiltere Başbakanı Burnham'da futbol yatırımcılara değil her hafta yağmurda veya güneşli havalarda tribünleri dolduranlara aittir dedi. Şansa kalmaz
1: işimiz bundan otoekspertiz. Umran Otoekspertiz spor haberlerini sundu.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
3: Otopratik. Hava durumu.
4: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre hava koşulları değişmiyor. Yarın İstanbul açık 27, Ankara az bulutlu 28, İzmir güneşli 36, Bursa açık 31, Antalya güneşli 41 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik, Otopratik.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı ile Çamlıdere Kavşağı arası İstanbul istikametinde üst yapı onarım çalışması var. Çalışma yapılan bölümde İstanbul istikameti trafiğe kapalı, trafik diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Niğde Pozantı Otoyolu'nun 1 ile 2. kilometreleri arasında eminlik gişelerinde serbest akış sisteminde çalışma var. Ulaşım Niğde Pozantı istikameti bir nolu şeritten sağlanıyor. Tokat Sivas yolunun 29 ile 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.
3: Kaptan Şener.
4: İlaç gibi radyo.

0: Evet. Evet.
1: Olumsuzluklara, yaşanan kötü durumlara rağmen ikinci saati biraz böyle hareketli karşılayalım istedim. Yollardaki kralcılara biraz moral olsun, iyi yolculuklar dileyelim. Yine görevleri başındaki kahramanlarımıza, askerimiz, polisimiz, sağlıkçı dostlarımız, arama kurtarma ekipleri, orman yangınlarına müdahale ekipleri, arıza ekipleri, güvenlik görevlisi dostlar, yani hayatımızda aman dediğimizde yetişenler, İyi ki varsınız diyelim. Sizlere de moral olsun bu güzel şarkılar. Yine mesaide olan canlar, mesainize eşlik etsin şarkılarım. İstirahatteki dostlara da, hatta tatildeki dostlara da iyi tatiller, iyi istirahatler diyelim. Kral FM'de Kaptan Şener'le müzik yolculuğunda ikinci saate hoş geldiniz. Buyurun şarkıları paylaşmaya devam edelim.

0: Güneşten elektrik üreten CV Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener reklamlardan sonra devam edecek.
1: İlaç gibi radyo. Reklam.
2: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
3: Paketiniz var.
4: Ha, nereden?
3: Gelecekten.
4: İçinde ne var?
3: Besin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
1: 10 yılı aşkın sürede Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
2: Yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort, lansmana özel MTV ve tescil masrafları hariç 1 milyon 999 bin TL fiyatıyla Türkiye'de bireysel müşterilere özel 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla tüm Chery showroomlarında sizi bekliyor. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery.
3: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Pilot Garaj Oto Expertise.
6: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi.

0: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası dünya katılım
1: var. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: büyüyünce astronot olacağım.
1: Ben veteriner olacağım.
0: Ben öğretmen olacağım.
2: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar. Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz, bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
3: Bugün Getir Büyük'te 15'li CP büyük boy yumurta 60 lira. Kahve Dünyası Türk Kahvesi 50 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere.
4: İlaç gibi radyo.
5: Bir ömre eşlik edecek sarık ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
4: İlaç gibi radyo.
6: Reklam.
7: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜVTÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.
8: Güneşten elektrik üreten Seviye Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener devam ediyor.
9: Kaptan Şener.
4: İlaç gibi radyo.

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.
1: Kaptan Şener.
2: İlaç gibi radyo.

Gelsin ikinci saatin o güzel mesajları. Bakalım kimler nerelerden takipteymiş, dillendirelim. Pelin Hanım İstanbul'dan selamlar, yayınlar kaptanım diyor. Sevgili Pelo'ya selam olsun diyelim, şarkılarımızı armağan edelim. Emine Hanım takipteydi. O da güzel yüreklim can kaptanım, bugün Kova burcunda olan Dolunay var ve güzel dileklerimizle girelim. Bütün dünyaya sevgi gönderelim. Olumsuz düşüncelerden ve ihtiyacımız olmayan maddi manevilerden kurtulalım. Evren bize ihtiyaç olanı verir. Yeter ki biz istemesini bilelim. Senin şarkıların, türkülerin de şifa olsun ruhumuza. Dikkat et kendine, özgür ruh, sevgiler, selamlar demiş. Selam olsun diyelim. Evet, teşekkür ediyoruz. Hollanda'ya bir selam gönderdik Emine Hanım'a. Adem sağlam dinlemede, hoş geldin Kayseri'den selamlar, sevgiler diyor. Tüm şarkıları da kralcılara armağan etmiş, kral ailesine. Sağlıklı, huzurlu, mutlu akşamlar demiş. Sizlere de efendim güzel bir akşam olsun. Mehmet Çelebioğlu, Kaptan Şener abim, Rabbim seni korusun. İyi ki varsın diyor. Teşekkür ediyorum. Selamlar olsun. Durdane Hanım, hoş geldin, sefalar getirdin can kaptanım. Trafikte dinliyorum. Yine her yerde, her daim seninleyiz güzel insan. Hollanda'dan selamlar ve sevgiler demiş. Bizden de selam olsun efendim Hollanda'ya. Tugay Varol, hayırlı akşamlar kaptan. Kolay gelsin, selam olsun diyor. Sakine Hanım, hikayesine bizleri etiketlemiş. Böyle doğadan, bir yandan çay içiliyor, bir yandan radyo dinleniyor belli ki. Kalbinin huzur bulduğu yerdeysen, bir bardak çay bile şükür sebebindir diyor. Evet, şükretmeyi bilmemiz gerekiyor canlar. Elimizdekinin kıymetini bilmemiz gerekiyor. Kaya Yılmaz takipteydi. Vallahi buradan da mesajınızı ulaştırabiliyorsunuz sevgili Kaya. 0532 703 92 00 yine WhatsApp hattımızın numarasıydı. Kral FM Kaptan Şener'de Instagram adresimiz, bilginiz olsun. Alperen'den Zeynep Oktay'a ve Hilmi'ye selamlar diyerek mesaj gelmiş. Armağan olsun şarkılarımız. Ve Samsun'dan sevgili Bülent selamlar. Hayat çok kısa diyor, değerini bilmek gerekir demiş o da. Konyalı çiftçileri unutma kaptan demiş Abdullah Erdil ve onun nezdinde bütün çiftçileri bize, hem Konya'mıza hem de bizleri dinleyen tüm çiftçilerimize şarkılarımız armağan olsun. Kaptan Şener'le yolculuğunuzda ikinci saatin o güzel mesajlarında bir kısmını dillendirdik. Tabii ki vaktin müsaade ettiği kadarıyla seslendik. Şimdi şarkılar beklemesin diyelim. Bu güzel şarkıları paylaşmaya devam edelim. Alemin Kralı'nda Kaptan Şener'le birlikte...

0: Güneşten elektrik üreten CV Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener reklamlardan sonra devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
4: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde.

0: vakıfbank.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
2: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani

0: Yardım Vakfı.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim ve

0: ekspertiz.
1: Yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort, lansmana özel MTV ve tescil masrafları hariç 1 milyon 999 bin TL fiyatıyla Türkiye'de bireysel müşterilere özel 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla tüm Chery showroomlarında sizi bekliyor. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery.
0: Pilot garaj yapı ekspertiz.
2: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
0: Size Fuzul uyar.
2: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
3: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
4: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
5: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
6: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
0: Böyle bir dünya var.
7: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
0: Dünya Katılım var.
8: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
0: İklimsa, böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
9: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
10: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
11: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
12: 2-31 Temmuz tarihleri arasında seçili iPad'lerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
13: Vatan. 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
14: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
15: İlaç gibi radyo.
16: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
15: İlaç gibi radyo.
17: Reklam. Güneşten elektrik üreten Seviye Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener devam ediyor.
18: Kaptan Şener.
15: İlaç gibi radyo.

galiba. Abim Raşit Polat'a bir şarkı diyor yine. Ercan Kırboğa ve Sosyete Kadir'e gelsin demiş. T2'yi armağan etmişler. Bursa yayınımızla ilgili bilgi aktarılmış. Hemen teknik ekibe bilgi veriyorum arkadaşlar, sağ olun. Yine Bodrum'dan bir dinleyicimiz Atilla galiba. Herkese Bodrum'dan selamlar demiş. Balıkesir'den Furkan ben mesaiden çıktım diyor. Eserleri tüm emekçilere armağan ediyorum demiş. Ankara Elmadağ'dan dinleyicimiz var. Servisçi Fırat Ersoy tüm İstanbul'daki Ersoy ailesine armağan olsun demiş. Sivas'tan da Özlem Yücekaya sevgilerini selamlarını iletmiş. Çok teşekkür ediyoruz. Vallahi liste öyle bir uzun ki canlar. Keşke herkesi selamlayabilseydik. Bugünlük bizden bu kadar diyeceğiz. Eşlik ettiğiniz için, o güzel mesajlar için ya da sessiz sedasız radyoları başında bizlerle birlikte bu güzel şarkıları paylaştığı için tüm kralcılara teşekkür ediyorum. Yarın yine aynı saatte ama bu kez CV Enerji'nin İstanbul'daki en büyük mağazalarından CV Plus İstanbul mağazasının hemen önünden mobil stüdyomuzla güneşten aldığımız enerjiyle sizlerle birlikte olmak ümidiyle diyelim. Bugün de program biter, Kaptan Şener usul usul gider.

Efendim geldik bugün de veda kısmına. Şimdi bu güzel şarkılarla, böyle nostalji rüzgarıyla programı noktalayacağız. Sema Doğan, teşekkür ediyoruz. Selamlar olsun diyelim. Dinlemede olan güzel yüreklerdendi. Keşan Motosiklet Kulübü yine bizleri dinliyordu. Kaptanım diyor, sana ve Kral FM ailesine sevgilerimizi gönderiyoruz. Mikrofonun hep açık, enerjin hiç eksik olmasın. Tüm dinleyicilere kazasız belasız ve sağlıklı günler diliyoruz demiş. Teşekkür ediyoruz. Keşan Motosiklet Kulübü'nden kıymetli dostlarımız vardı. Yanlarına mutlaka uğruyorum. Bu geçişimde uğrayamadım. Kusura bakmasınlar. İnşallah bir dahaki sefere yine buluşuruz diyelim. Engin Özgün, Diyarbakır cezaevinde tutuklu bulunan kuzenlerim Sedat Bakır ve Diyarbakır için demiş.

0: Güneşten elektrik üreten Sivi Enerji, Kaptan Şener'i sundu.
1: Gündem. Net gündem.
2: Mutlu akşamlar. Bugün 29 Temmuz Çarşamba, haber sitelerinden derlediğimiz net gündemle sizler.

Aliyiz, ben Berkay Çakır. Haber portallarında ortak manşet: Güney ve Ege'de orman yangınlarıyla mücadele. ntv.com.tr ile başlayalım. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. 121 evle Seydikemer Devlet Hastanesi tedbiren boşaltıldı. Antalya'da Fethiye Kumluca ve Balıkesir'in Özdemir mevkiinde çıkan orman yangınlarına da müdahale sürüyor. Antalya

0: açıklanıyor. Habertürk.com'la devam edelim. Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı belediye şirketlerinde sigortalı gösterilen ve eski belediye başkanı Özkan Yalım'a ait işletmelerde çalışmayı sürdüren 17 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Yalım'a ait mekanlarda yapılan aramalarda 52 dijital materyal ve 36 fiziki belgeye el koyuldu. Şüpheli 17 kişi gözaltına alındı. Kamu zararının 16 milyon 866 bin lirayı bulduğu tespit edildi. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında savcılık ifade almaya devam ediyor. Hürriyet.com.tr'deyiz. Oyuncular Berna Laçin, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin ifade vermek üzere savcılığa çağrıldı. Yapılan 4. dalga operasyonda gözaltına alınan 13 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor. Sözcü.com.tr var sırada. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Kıbrıs'ta ara bölgede Türk ve Rum tarafıyla üçlü görüşmede bir araya geldi. Müzakere sürecinin yeniden başlatılabilmesi için güven artırıcı önlemlerin önemine vurgu yapan Genel Sekreter, garantör ülkelerle birlikte yapılacak 5+1 formatında toplantı için tarih vermektense kaçındı. Anadolu Ajansı'nın sitesi aa.com.tr'ye göz atalım. İsrailli işletmeciler Batı Şeria'da saldırılarını genişletti. Birçok mahallede ev ve iş yerleri iş makineleriyle yerle bir edildi. Gazze'de de ateşkese rağmen İsrail bir camiye saldırdı. Saldırılara karşı çıkan İsraillerse Tel Aviv'e yürüdü. Polis eylemcilere müdahale etti. İstanbul Valiliği okullarda mescit açılması konusunda 39 ilçe kaymakamlığı ve kurumlara yazı gönderdi. Buna göre öğrencilerin ibadetlerini gerçekleştirebilmeleri için uygun alanlar mescide dönüştürülecek. Yeni inşa edilen okullara da mescit yapılacak diyor sabah.com.tr'de. posta.com.tr'ye geçelim. Kentsel dönüşümde yarısı bizden kampanyası yıl sonunda bitecek. Ancak bu tarihe kadar riskli yapı belgesi alanlar istedikleri zaman kampanyadan faydalanabilecek. Uzmanlar riskli yapı belgesine başvurunun en geç Ağustos ayında yapılması gerektiğini söylüyor. Bizden kralmusic.com.tr'den bir haberle bitirelim. Kral Otobüsü Erzurum'da çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız radyonuzda olsun.
1: Net gündem.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
3: Otopratik. Hava durumu.
4: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre hava koşulları değişmiyor. Yarın İstanbul açık 27, Ankara az bulutlu 28, İzmir güneşli 36, Bursa açık 31, Antalya güneşli 41 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı ile Çamlıdere Kavşağı arası İstanbul istikametinde üst yapı onarım çalışması var. Çalışma yapılan bölümde İstanbul istikameti trafiğe kapalı, trafik diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Niğde Pozantı Otoyolu'nun 1 ile 2. kilometreleri arasında eminlik gişelerinde serbest akış sisteminde çalışma var. Ulaşım Niğde Pozantı istikameti 1 nolu şeritten sağlanıyor. Tokat Sivas yolunun 29 ile 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
2: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: İTAKÜ risk haritasını sunar.
1: Hava sıcak ama rüzgar var. Karadeniz kıyıları, Sakarya, Amasya, Tokat, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleriyle Van'ın doğu kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülüyor. Yağışlar Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir, tedbirli olunmalı. Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Akdeniz'de İç Anadolu'nun güney ve doğusunda rüzgar kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esiyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasında fayda var.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.

0: Farksız 9 taksitle.
1: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi tatil budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

0: performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz. 1 gram altını bile kapınıza getiren...

0: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
1: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahat.

0: İlaç gibi radyo.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. ETS'nin sunduğu Melis Akçay'la Sabah Kuşağı hafta içi her gün 7-10 saatleri arasında Kral FM'de.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
2: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
0: İlaç gibi radyo.
3: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylı.

0: Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık.
1: Türkiye tribünü işte bu demek. Voleybol Milletler Ligi'nde yeniden tarih yazarak şampiyon olan ve altın madalya kazanan Filenin Sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
4: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
5: Bugün Getir Büyük'te 15'li CP büyük boy yumurta 60 lira. Kahve Dünyası Türk Kahvesi 50 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere.

0: terfiz. Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çivo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
3: 9-31 Temmuz tarihleri arasında...

0: Kainatın hakimleri şimdi Amazon Prime'da.
1: İskeletor ailemi aldı. Baba! Ve dünyamızı yok etti.
0: Bu yaz gücü keşfedin.
1: Hepsi onlar için.
0: Ve He-Man'in yükselişine tanık olun.
2: Şimdi sana gerçek güç ne göstereceğim?
1: Konuşma zamanı geçti artık.
0: Kainatın hakimleri. Bir Amazon Prime yapımı. Hemen izleyin.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam. Kral FM otobüsü bugün Erzurum'daydı. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluştuk, hediyeler dağıttık. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım bugün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
5: İsmim Filiz Öksüz. Kral FM'i dinliyordum. Yakınlardaydım, anonsu duydum. Hemen gelip hediye çekimi aldım. Sıradaki şarkıyı eşime, çocuklarıma, gelinlerime, torunlarıma armağan ediyorum. Teşekkürler.
6: Merhaba, ismim Asude, soy ismim Değirmencioğlu. Erzurum'da yaşıyorum. Kral FM'in Erzurum'a geldiğini gördüm. Cumhuriyet Caddesi'ndeydim. Gelip şifreyi söyledim ve çekimi aldım. Sıradaki şarkıyı babam Halil İbrahim Değirmencioğlu'na armağan ediyorum.
4: Kral FM otobüsü yarın Erzurum'da olacak. Kulağın radyonda olsun.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Energy Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz

0: sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Energy Plus Buy farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Energy Plus Buy'lerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Energy'yi arayabilirsiniz.
1: CV Energy güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı ile Çamlıdere Kavşağı arası İstanbul istikametinde üst yapı onarım çalışması var. Çalışma yapılan bölümde İstanbul istikameti trafiğe kapalı. Trafik diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 1 ile 2. kilometreleri arasında eminlik gişelerinde serbest akış sisteminde çalışma var. Ulaşım Niğde-Pozantı istikameti bir nolu şeritten sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 29 ile 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: Haritaki risk haritasını sunar.
1: Hava sıcak ama rüzgar var. Karadeniz kıyıları, Sakarya, Amasya, Tokat, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleriyle Van'ın doğu kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülüyor. Yağışlar Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir, tedbirli olunmalı. Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Akdeniz'de İç Anadolu'nun güney ve doğusunda rüzgar kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esiyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasında fayda var.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.

0: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV TÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV TÜRK.
1: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
2: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim. Lösev hayat verir.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmeniz lazım.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Bugün Getir Büyük'te 15'li CP büyük boy yumurta 60 lira. Kahve Dünyası Türk Kahvesi 50 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı ile Çamlıdere Kavşağı arası İstanbul istikametinde üst yapı onarım çalışması var. Çalışma yapılan bölümde İstanbul istikameti trafiğe kapalı, trafik diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Niğde Pozantı Otoyolu'nun 1 ile 2. kilometreleri arasında eminlik gişelerinde serbest akış sisteminde çalışma var. Ulaşım Niğde Pozantı istikameti bir nolu şeritten sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 29 ile 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın.

0: keyifli, daha da güzel hale getirebilmek için naçizane elimden gelen bütün gayreti göstereceğim. Şarkılarımla, muhabbetimle sizlerin bu güzel akşamına eşlik etmeye çalışacağım. İnşallah keyifli, güzel bir akşam olsun hepimiz için. Hoş geldiniz, sefalar getiriniz.
1: Nöbetçi Erdem.

canım dediklerim canımı aldılar. Maalesef hep de böyle oluyor. Yani hep yakınımızdakiler, hep sırtımızı yasladığımız, en çok güvenmemiz gereken dostumuz dediğimiz, arkadaşımız dediğimiz, kardeşimiz dediğimiz, kuzenimiz dediğimiz, onun farklı farklı versiyonları var. Yani maalesef insanoğlu böyle yaratılmış. Kendi menfaati, kendi malı, ya kendi malı demeyelim de ortada bir mal varsa, ortada bir para varsa, ortada bir menfaat varsa maalesef çok üzücü yani. Bu böyle olmaması lazım. Yani bu kadar gelip geçici şeyleri, dünyevi konulara bu kadar özen göstermemek gerekiyor ama maalesef insanoğlu böyle değil. Hani Rabbül Alemin diyor, biz sizi deneriz parayla, malla, mülkle. Biz de maalesef bu sınavları hep kaybediyoruz.

Evet, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ön eleme birinci turunda Polonya'da Dornik takımı ile karşı karşıya geliyor. Ve şu anda 1-0 önde Fenerbahçe. Çok güzel bir skor. Tabii iki maç galiba, yanlış hatırlamıyorsam, oynayacak. İki ön eleme oynayacak galiba Fenerbahçe. O yüzden ya, özellikle tabii deplasmanda alınacak bir galibiyet Türk futbol açısından da önemli, Fenerbahçe açısından da önemli. İnşallah güzel bir skorla Fenerbahçe'nin oradan dönmesini diliyorum. Başarılar diliyorum Fenerbahçe'ye.

0: Kral FM otobüsü bugün Erzurum'daydı. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluştuk, hediyeler dağıttık. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım bugün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
1: İsmim Filiz Öksüz. Kral FM'i dinliyordum. Yakınlardaydım. Anonsu duydum. Hemen gelip hediye çekimi aldım. Sıradaki şarkıyı eşime, çocuklarıma, gelinlerime, torunlarıma armağan ediyorum. Teşekkürler.
2: Merhaba, ismim Asude, soy ismim Değirmencioğlu. Erzurum'da yaşıyorum. Kral FM'in Erzurum'a geldiğini gördüm. Cumhuriyet Caddesi'ndeydim. Gelip şifreyi söyledim ve çekimi aldım. Sıradaki şarkıyı babam Halil İbrahim Değirmencioğlu'na armağan ediyorum.
0: Kral FM otobüsü yarın Erzurum'da olacak. Kulağın radyonda olsun.

Sende kalmış bir Müslüm Baba şarkısı ama bu kadar üst düzey şarkıyı ortaya çıkartmak gerçekten büyük başarı. Hani küskünüm, seni yazdım kalbime, hasret rüzgarları falan, eyvallah. Ama yani mesela her şarkıya dokunmuş Müslüm Baba, bu büyük bir başarı. Yani bu da onun nasıl büyük bir usta, nasıl büyük bir yorumcu olduğunu gösteriyor. Yani bir bakıyorsunuz Bilmece, bir bakıyorsunuz Dinleyin Geceler Duyun Sesimi, bir bakıyorsunuz Gönül Nikahı. Yani bu Haberimiz Yoklar, Hakkını Helal Eyleler, Hatıralar, Bir Mana Var Sözlerinde, Seni Yazgın Kalbime, Küskünüm, Hasret Rüzgarları, onları bir kenara koyuyorum. Bunlar çok bilinen şarkılar değil, çok önde şarkılar değil, Dinleyin Geceler Sende Kalmış. Ama baba öyle bir dokunuş yapmış ki, öyle bir renk katmış ki, farklılık katmış ki şarkıya, Müslüm Baba devreye girince olay bitiyor. Şarkının ne olduğu hiç önemli değil. Yeter ki baba yorumlasın.

Kral FM karavanı artık CV Enerji'nin güneş panelleriyle enerji buluyor. CV Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener hafta içi her gün 17-19 arasında Kral FM'de.

bizim radyocularda da ilginç takıntılar var sevgili kralcılar. Yani bazen bir şarkıya takılıyoruz. Üst üste böyle belki sizin de dikkatinizi çekiyordur. Belki de eleştiriyorsunuzdur. Ya Erden dün çaldın, önceki gün çaldın falan. Hani sizde nasıl böyle üst üste dinlemek gibi bir şey oluyor ya, şarkıyı beğendiğiniz zaman, sevdiğiniz zaman, bizde de aynı durum söz konusu oluyor. Biz de diyoruz ki daha çok çalalım, daha çok paylaşalım falan. Şimdi bugün kafama, daha doğrusu kulağıma bir şarkı takıldı. Hemen sevgili Kaan'ı aradım. Dedim Kaan şu şarkıyı bize bir yükle dedim ya. Allah aşkına bir bakın ya. Metin Şentürk artık 87 mi 88 mi 89 mu bilmiyorum. Ama 40 yılı var yani şarkının. Bergen şarkısı. Ama Metin Şentürk o kadar güzel yorumlamış ki, bazen söylüyorum abi diyorum biraz damara girsen ya, sen diyorum has damarcılardan bir tanesiydin yani, senin olayın damardı, bir tane diyorum babadan bir tane oku diyorum yani. Bakın şarkıyı nasıl okumuş Uğur kardeş, sana da Are Susam geliyor, hadi bakalım.

0: Evet, yavaş yavaş şeridimize doğru geçelim sevgili kralcılar. Her zaman olduğu gibi Müslüm Baba söylesin, kralcılar dinlesin. Emniyet kemerleri takılsın, sol şerit açılsın. Sol şeritte bekleme yapan araçlar devam edelim arkadaşlar. Bekleme yapmayalım, açalım şeridimizi. Çünkü alemin kralları, alemin efsaneleri geliyor. Babalar listeli başlıyor. Dilovası İzmit, Adapazarı 4 yol, Bilecik, Bozüyük, Afyon, Dinar, Sandıklı istikametimiz. Her zaman olduğu gibi Müslüm Baba'yı ve Ferdi Baba'yı rahmetle analım. Mekanları cennet olsun. Ve krala selam, damana devam.
1: Hep damar, hep damar, full damar.

Evet, benden bu akşamlık bu kadar. Hatamız yanlışımız sürçülisanımız olduysa affola. Sevgili Atay'a kolaylıklar. Sizlere bol muhabbetler, keyifli dakikalar diliyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun.

Efendim merhabalar, hayırlı akşamlar, sevgiler, saygılar alemdeki tüm güzel insanlara, tüm Kral FM dinleyenlerine atadan selamlar olsun.

Ve işte saatimiz vaktimiz geldi. Yine buluştuk, yine bir aradayız. Şükür kavuşturana şükürler olsun. Görmediniz mi nasıl yaratmış Allah? Yedi göğü uygun tabaka tabaka diyen, ayı yapmış içlerinden bir nur, güneşi de yapmış bir lamba diyen, hüküm ve hikmet sahibi Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Hizmet güzellik sırası bende. Her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. Bu güzel akşamki beraberliğimizde hepimize bol muhabbetler. Alemin kralında atadan müzik ziyafeti başladı.

Bu güzel şarkılarla aleme gelişimizi duyurduk. Müslüm Baba'nın bu güzel yorumun hemen ardından mesajlara bakalım. Zeynep Tekeli, Türkiye'den Avustralya'ya dönüyoruz. Sıla yolundayız. Sıradaki şarkı aileme ve bütün kralcılara denmiş. Hayırlı yolculuklar. Sincan'da Enes Burkay Ergeç'e armağan edilmiş. Gözleri hala benim için dünyanın en güzel gözleridir diye bir mesaj iletilmiş. Tokat Erba, Çeşmeli köyünden dört kafadar. Feyzullah, üçlüye talibiz denmiş. İyi yayınlar Atabey, siz dinlemek bizde bağımlılık oldu. Şu an ben Muazzez Ankara'da balkonda, oğlum Çağrı Karamızrak Antalya'da. Radyo başında sizi dinliyoruz. Üçlüye talibiz denmiş. Samsun Çarşamba'dan Hasan Fehmi Gündoğdu. Ata abi hayırlı akşamlar demiş. Üçlük hazırlamış o da. Samsun'dan Ankara'ya seyahat halindeyiz diyor. Ailemle. İzmir'den Nazan. İbrahim Tatlıses'ten bir şarkı. Ablası Filiz ve çocuklarına. Esma Uşak'tan Esma Afyon'a gidiyoruz. Kral dinliyoruz. Eşim Mikail ve kızım Özlem, Eltim Dilek ve Samet için. Antalya Manavgat'tan Duygu. Sivas

cezaevinde kız kardeşi Songül Ceylan ve arkadaşı Aliye Balcı'ya. Hayırlı yayınlar abim, tüm ayakkabı camiasına sıradaki şarkılar diyor. İstanbul'dan Abdurrahman, Aymakop Sanayi Sitesi'nden. Şu an çalışıyorum. Son tempo. Maşallah. Kolay gelsin. Diğer vaktinde bilinmeli mezar. Ne anlasın çiçekten? Mustafa Kemal Paşa'dan Kaptan Yusuf. Böyle demiş. Mahir Yüksel İstanbul'dan Metris Cezaevindeki Uğur abisine. Hoş geldin Ata kardeşim. Krala selam demiş. Edirne'den Mehmet Nalçı.

Yıllara bir güne nasıl sığdırdın? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle, ben de bileyim. Bana da söyle, bana da söyle, ben de

Varna müziğimizin değerli isimlerinden Necdet Alp'in bu güzel yorumunu hemen ardından güzel bir Ümit Besen yorumu dinleteceğim sizlere, ama önce bir mesajlardan özet çıkaralım bakalım. İyi akşamlar Atabey. Kahramanmaraş'tan Cavit Öz Göktimur. Serviste sizi dinliyoruz. Servis arkadaşlarıma.

Müslüm Baba'dan denmiş. Bursa'dan Erkan, Mesai arkadaşlar Hüseyin ve Sadri için. Hatice, Trabzon Ordu yolundan selamlar. Ordu cezaevindeki aşkım Cenk Maden'e. Zehra Gülsu, Raşit amcasına. Aydın Buharkent'ten Mustafa Mercan. İyi akşamlar kral ailesi. Bundan sonra bu saatlerde hep buralardayız. Güzel kızım Nil, Bahar ve eşim Yunus için diyor Hilal. Sivas'tan Hilal. Murat Kırklareli, Pehlivanköy Akarca köyünden. Sıradaki şarkı Salih abisine. Balıkesir Gönen, Çalıca köyünden Mustafa Çolak. 15 gündür dinleyemiyordum sizi, bu akşam geldim demiş. Tüm Çalıca köyüne ve Çolak ailesine. Kahramanmaraş'tan Burcu, Bergen'den bir şarkı Sultanıma. Ankara Etimesgut'tan Songül, canından çok sevdiği kardeşi Ferhat Maraz'a. Karabük'ten Ramazan Uzunoğlu, Ferdi Baba'dan. Selam Atebey, Ceylan'dan bir şarkı demiş. Almanya'dan Kaptan Baştürk diye gelen mesaj. Gaziantep'ten Zilan, üçlüye talibim diyor. Cezaevindeki Cihat Akyüz'e. Kahramanmaraş'tan Neziha Çiçek, Türkoğlu cezaevindeki yeğeni Durdu Mehmet Çiçek'e. İstanbul Silivri'den, annem Firdevs'e demiş Miraç. 51KG201. Tırın şoförü ne diyor? Nide'den Kemal. Halil Tekirdağ'dan çok sevdiği İlk Nur'a. Gazi Mahallesi'nden Halil. Kamran Akkor'dan. İzmir'den Hayri Yılmaz. Güllü'den...

Ne güzel söyledi Mine Koşan, akşamlar dedi akşamlar. Yine mesajlara bakalım. Kasımpaşa'dan Ercan, tüm paşalılara varoşum ama sosyete tanıdıklarım var demiş. O da güzel. İzmir'den Toprak, hayırlı geceler demiş. İzmit'ten Murat, biricik sevdiğim Sarı Fırtınam Halime ile dinlemedeyiz. Üçlük denmiş. Özcan Sarıbaş, eşim Elahat ve tüm dinleyenlere. Hüseyin, mesai arkadaşı Mustafa Çola. Cihanbeyli'den Fatih Kök, baba çalan eller dert görmesin demiş. Eyvallah. Isparta'dan Fatih Başpınar. Isparta Belediyesi olarak mahalledeki çocuklara yaz akşamları çocuk sineması için çalışıyoruz denmiş. İşimiz bitti, toplanıyoruz ve her program bitiminde seni dinliyoruz. Güller Diyarı Isparta'dan selamlar denmiş. Benden de Isparta'ya selamlar olsun, acemi birliğimdir. Isparta 40. Piyade Alayı. Çanakkale'den Tırcı Necip ve Semih, yoldayız. Kastamonu'ya gidiyoruz. Tüm anahtarcı ve çilingirlere. Sıradaki şarkılar Ilıca cezaevinde yatan Mehmet Karadaş'a denmiş. Denizli Organize Sanayi'den Süleyman, Uğur Okur, tüm kralcılar ve Hasan Baysal'a denmiş. Üçlük denmiş. Nevşehir'den Dilaver Arısüt, sevipte kavuşamadığı yarine. Galip Turan, iyi akşamlar İzmir, Gümüldür'de, terasta dinliyoruz diyor. Gemlik Kumla'dan Meziyet Ergönül, sevdiği Aladağ ve Refika Hasanoğlu. Sıradaki şarkı Bize Gelsin denmiş.

5 yıllık dinleyiciyim diyor Sakarya'dan Vedat. Eşi için Kamran Akkor'dan bir şarkı rica etmiş. Tarık 93 yılından beri kralcıyım diyor. Tır şoförüyüm, İstanbul'dan Bursa'ya seyir halindeyim demiş. Uzun yol kaptanlarını armağan etmiş Tarık. Yolun bahtın açık olsun diyelim. Mesut Tek Çorlu Tekirdağ'dan, Sinan Zor Bey'den bir şarkı tüm Çorlululara. Aydın'dan Metin. Sizi dinleyerek sabah ediyorum. Eskişehir'deki arkadaşı Süheyla Kara için ve tüm Eskişehir'e armağan etmiş. Ata merhaba, sıradaki şarkı benden en kral dinleyici olan kardeşim Raşit Kalmuğa diyor. Bir sevenimiz. Konya'dan Kübra Parlak, eşi Şenol Parla. Çanakkale'den Altan İmamoğlu, Müslüm Baba'dan bir şarkı yayınlar Ata abi demiş. Ata abi, canımdan çok sevdiğim babam Mehmet Selim Aybey için diyor. Kucak dolusu sevgilerimi yolluyorum demiş. Seni çok seviyorum babacığım demiş. Bir sevenimiz. Serdar Karabay, abim Hallibo, arkadaşları Bozkurt Talip ve Erçin'e. Ankara'dan Aynur, eşi Emrah, oğlu Alp için. Denizli'den Seyfettin Başkaya ailesine. Adana'dan Necati Baysu, hanımı Biricik oğlu Vahdet ve tüm kralcılara diyor. Ankara'dan Türkan, tüm sevenlerine. Ordu Korgan'dan Aziz Vural, yaylada dinliyorum diyor. Çanakkale Bayramiç'ten İsmail İnan, Ümit Besen'den bir şarkı demiş.

Daha beni arama, sorma, unut gitsin, her şey burada bitsin diye yazmışsın. Sonra her şeyini alıp kaybolmuşsun. Ama

İstanbul Başakşehir'den Halil Kurt. Şu an benden uzak olan biricik eşim için diyor. Çorum Uğurlu Dağı'ndan Kerebi. Ferdi Baba'dan diyor tüm ferdicilere. Lüleburgaz'dan Kırklareli'de yatan kardeşim Abdülkadir ve Mehmet için diyor. A11 koğuşundaki herkese. İzmir'den Ethem. Kocam Bilal Taşkıran'a selamlarımı iletiyorum demiş. Artvin'den selamlar demiş bir sevenimiz. Funda Şengün. Üçlük hazırlamış. Kocası Şahin Uysal, bir de kızı Mina Uysal'a. Gaziantep'ten selamlar. Sıradaki şarkı Salih Eren ve Mustafa Kuzu'ya. Panayır'dan Mutlucan Azaklı. Gece vardiyesinde Üstünler Tuncay ve İbrahim Öztürk'e, servisçimizi unutmayalım demiş Kenan abimize de. Selamlar At abi. Tokat Erbağ Çeşmeli köyünden Dört Kafadar, Feyzullah, Hamza, Samet, Bilal. Üçle Talib izlenmiş. Bu şarkılar evlerinde, iş yerlerinde, yollarda dinleyen tüm kralcılara diyerek mesajı tamamlamışlar. Tokat Erbağ Çeşmeli köyünden Dört Kafadar, Feyzullah, Hamza, Samet ve Bilal. Üçlüğünüz hazır. Keyifle dinleyin. Şimdi üçlük zamanı.

Üçlü tamamladık. Bir diğer onay verdiğim üçlük de Trabzon'dan Serkan Yıldız'a aitti. Bugünkü hakkımızı kullandık. İnşallah yarına veya bir başka zamana diyelim Serkan için de. Kayseri'den sevgiler. Şehir hastanesine gece vardiyasından dönen arkadaşlarla dinliyoruz denmiş. Orhan Ölmez'den bir şarkı diyor. Yağmur. Gemlik Küçük Kumla'dan Ayşe Öztürk. Ablam Müzeyyen'e diyor. Bir de söz atalım geceye demiş. Bakalım attığı söze. Çok değil. Bir sesini göresim geldi. Bir de gülüşünde öpesim. Çok değil. Bir yüzünü sevesim geldi. Bir de seni ver ölesim. Sıradaki şarkı Biricik Kayınçom Burhan Kağan Çiçeğe Gelsin demiş Yusuf. İzmit'ten Yasin. Farkında mısın diyor. Gecelerimiz seninle daha bir güzel geçiyor. Ne mutlu bana. Eyvallah. Sizlerle de öyle. Önce sana bana sonra bütün kralcılara demiş. İzmit'ten Yasin. Teşekkür ediyorum.

ve son aşkımdın gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sıla mı, gurbet mi, adını sen koydun.

bir haykırıştır arabesk. Müslüm Baba yıkmış ortalığı, adını sen koy diyerek. Harika bir şarkı. İyi geceler Ata abi, İstanbul'dan Artvin istikametine seyahat etmekte olan bir otobüsün kaptanıyım diyor. İsmim Caner, muavinim Bilal ve 41 yolcumuz ile beraber seni dinliyoruz. Güllü'den bir şarkı denmiş. Hayırlı yolculuklar. Duisburg'dan Hatice ve Halim ailesi. Gazi Osman Paşa'dan Ömer Faruk. İnan diyor, seni çok özledik gündüzleri diyor. Hayırlı programlar sayın abim, bir isteğimiz var. Edirne Uzun Köprü'den Kıvırcık Murat'ta Köfteci Hakan, Cengiz Kurtoğlu'ndan. Ankara'dan Suat, Coşkun Sabah'tan, fanatik Fenerbahçelilere. Almanya Köln'den Savaş'a sıradaki şarkı denmiş. Selamünaleyküm abim, yayınlar demiş. Eşimle dinliyoruz İstanbul'dan. Eşim Betül Akın için diyor. Soner Akın armağan etmiş.

Son bir değerlendirme yapalım. Mesajlara yönelik az bir zamanımız kaldı. Ankara Sincan, kapalı cezaevindeki Yunus Türkmen kardeşime demiş bir sevenimiz. Merhaba demiş Ahmet. Canımdan çok sevdiğim aşkım kocam Hakan'a, Seval'inden sıradaki şarkı armağan olsun demiş. Bursa'dan Seval. Almanya'dan Beyda, gece vardiyasında dinliyorum demiş. Sizi dinlerken işte olduğumu unutuyorum demiş. Ne güzel. Tüm Uşaklılara selam olsun denmiş. Adana'dan Mustafa, servis şoförümüz Kazım abime. Hayırlı yayınlar Ata demiş. Bana da bir şarkı diyor İzmir'den Gülsüm. İyi akşamlar efendim diyor. Nisa ben, ailemle birlikte sizi dinliyoruz. Canım annem için Ferdi Baba'dan. Sıradaki şarkıyı ben Yasemin, eşim Levent, abim Turgay'a demiş. Taksici Erdinç Ankara'dan tüm Keskinli taksicilere. 06T 1419.

9. Bu alemde diyor bir kral varsa o da kral ata sensin diyor. Eyvallah Erdinç. Teşekkür ediyorum. Farkımızı değerimizi bilen herkese teşekkür ediyorum. Sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Sağ olun, var olun.

Ve yine geldik bir güzelliğin daha sonuna. Burada muhabbetimizi virgüllendiriyor, huzurlarınızdan ayrılıyorum arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. 22 saat sonra tekrar birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Allah ilim ve hikmet sahibidir diyen, namaz müminler üzerine belirli zamanlarla belirlenmiş bir farzdır diyen, kafirler için çok acı verici bir azap hazırlanmıştır diyen, Allah'a emanet olun. Hatadan müzik ziyafetini dinlediniz.

acımı içime gömmekten, her gelene bir parçamı feda etmekten, umut ektim derken gözyaşı biçmekten, hayat bir serüven mi yoksa yokuşu bitmeyen merdiven mi? Ama bildiğim bir şey var, herkes mutlu olsun derken,